0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 20 Ağustos 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın dördüncü gününde efendim, hafta sonuna böyle adım adım yaklaşırken günün keyifli şarkılarını yine sizlerle birlikte paylaşabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü mikrofon karşısındayım. Keyifli dakikalar yine sizleri bekliyor efendim.

Mobilite kelimesi duymuşsunuzdur değil mi efendim? Sabah yataktan kalkarken zorlanmak, uzun süre oturduktan sonra ilk birkaç adımda bedenin açılmasını beklemek ya da yere eğilirken kalçaların ve bacakların yeterince rahat hareket etmediğini fark etmek. Efendim bunların hepsi bedenimizin hareket kapasitesiyle ilgili ipuçları olabilir. Son yıllarda egzersiz dünyasında daha sık karşımıza çıkan mobilite kavramı da tam olarak burada devreye giriyor aslında. Mobilite en basit haliyle eklemlerin sahip olduğu hareket açıklığını kontrollü ve aktif bir şekilde kullanabilme becerisi olarak düşünülebilir. Yani yalnızca bir eklemi ne kadar hareket ettirebildiğimiz değil, bu hareketi ne kadar kontrollü gerçekleştirdiğimiz de önem taşıyor diyebiliriz. Mobilite anlam olarak böyle efendim. Niye önemli? Neler yapılabilir bu anlamda? Detayları paylaşacağız. Mobilite geliştirebilme adına sağlıklı bir program bekliyor bugün sizlere.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla bugün sağlıklı bir program yapacağız dedik. Mobiliteyi konuşuyorduk. Mobilite ve esneklik çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da aslında aynı anlama gelmiyor. Esneklik aslında kasların ve diğer yumuşak dokuların uzayabilme kapasitesiyle ve belirli bir eklem hareket açıklığına ulaşabilmesiyle ilgili. Yani yere oturduğunuzda bacaklarınızı belli bir açıyla açıyor olabilirsiniz. Bu belirli bir esnekliğe sahip olduğunuzu gösterebilir. Ancak bacaklarınızı ve kalçalarınızı kontrol ederek bu hareketi rahatça yapabiliyor ve pozisyonunuzu değiştirebiliyor ve hareket sırasında dengenizi koruyabiliyorsanız mobiliteniz tam olarak burada devreye giriyor efendim. Bu nedenle iyi bir hareket kapasitesi için yalnızca kasları esnetmek değil, eklemleri hareket ettirmek ve bu hareketi kontrol etmeyi öğrenmek de bu anlamda önemliymiş. Sağlıklı bir program oluyor dediğimiz gibi bugün. O zaman keyfimizi yerine getirecek bir şarkıyla devam edelim. Sonra geliyoruz.

En sevdiğiniz şarkılar festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Mobiliteyi konuşuyorduk bugün. Peki mobilite niye önemli? Özellikle masa başında uzun saatler geçirmek, gün içinde az hareket etmek veya sürekli aynı pozisyonlarda kalmak zamanla hareket çeşitliliğimizi azaltıyor, değil mi? İşte bu nedenle mobilite çalışmaları yalnızca spor yapanların değil, gün içinde uzun süre oturan insanların da rutinine eklenebilir diyebiliriz. Üstelik mobilite çalışmak için mutlaka uzun ve yorucu egzersiz seanslarına da ihtiyaç yok. Mobilitenin en önemli avantajlarından birisi günlük hareketleri daha rahat gerçekleştirmeye yardımcı olması. Çömelmek, merdiven çıkmak, bir şey almak için uzanmak, yerden kalkmak veya başımızı çevirmek gibi farkında olmadan yaptığımız pek çok hareket aslında eklemlerimizin yeterli hareket açıklığına ve kontrolüne ihtiyaç duyuyor. İşte mobilite bu yüzden önemli ve bu aralar bu kadar da popüler.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günün en keyifli şarkılarıyla mobiliteyi konuşmaya devam ediyorduk efendim. Mobilite neydi? Günlük hayatta aslında ihtiyacımız olan tüm hareketleri rahatlıkla yapabilmekte. Esneklikte de aslında ciddi bir rolü var diyebiliriz ama esneklikle karıştırılmasın diye de eklemiştik. Peki nasıl geliştireceğiz mobiliteyi? Mobilite çalışmaları genellikle eklemleri kontrollü biçimde farklı yönlerde hareket ettirmeye dayanıyor. Kalça, omuz, ayak bileği ve omurga gibi günlük hareketlerde yoğun kullanılan bu bölgelerin çalışmaların önemli bir parçası olduğu söyleniliyor. İşte kalça için kontrollü kalça rotasyonları, dirsek için, ayak bileği için çeşitli hareketler diyebiliriz. Aslında buradaki temel nokta hareketi hızlıca yapmak değil, hareket açıklığını kontrol ederek kullanabilmek. Mobilite çalışmaları sırasında da aslında hareketin sınırlarını zorlamak yerine mevcut hareket kapasitesini tanımak ve zaman içinde geliştirmek daha anlamlı bir yaklaşım diyebiliriz. Nasıl geliştireceğiz? Daha net somut örneklerle birazdan buradayım.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde kaldığımız yerden devam ediyoruz yolculuğumuza. Mobiliteyi geliştirmek için neler yapabiliriz dedik. Efendim, mobiliteyi geliştirmek için eklemleri farklı yönlerde kontrollü şekilde hareket ettiren egzersizlere, nedir bunlar, esneme çalışmalarına ve hareket açıklığı içinde kuvvet geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Reformer, pilates, mat pilates, yoga ve kuvvet antrenmanı gibi farklı egzersiz türleri de aslında mobilite çalışmalarını destekliyor. Burada önemli olan yalnızca daha geniş bir hareket açıklığına ulaşmak değil, kazanılan hareket açıklığını kontrol edebilmek ve günlük yaşamda da rahatça kullanabilmek.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde sizleri selamlamaya devam ediyoruz. 20 Ağustos'ta bugün mobiliteyi konuşuyorduk efendim. Günlük hayatta ihtiyacımız olan hareketleri yapabilmemiz adına aslında bizi geliştiren bir algı, bir hareket çoğunluğu olduğundan bahsettik. Mobilite yalnızca spor salonunda yapılacak bir egzersiz türü değil efendim. Gün içinde aynı pozisyonda uzun süre kalmamak, kısa hareket molaları vermek, merdiven kullanmak, farklı yönlerde hareket etmek, ihtiyaç duyulan bölgeleri düzenli olarak çalıştırmak da aslında hareket çeşitliliğini arttırabiliyor. Üstelik mobilite çalışmaları için bedenimizin aslında çok sert olmasını beklemenize de gerek yok. Tam tersine hareket etmekte zorlandığınızı fark ettiğiniz noktalar çalışmaya başlamak için iyi bir neden olabilir. Çünkü amaç bacağınızı başınızın üzerine kaldırabilmek ya da zor bir yoga pozisyonunu kusursuz yapmak değil. Asıl mesele bedenin sahip olduğu hareket kapasitesini günlük yaşamda daha rahat, kontrollü ve güvenli şekilde kullanabilmek aslında.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Efendim, dünya genelinde son yıllarda devam eden savaşlar pandemiden sonra aslında birazcık moralleri, bayağı bir moralleri bozdu değil mi? Hep böyle bir karamsar tablo dünya genelinde ya da ülkede peşimizi bırakmıyor. Efendim, son zamanlarda tabii ki ABD-İran savaşını yakından takip ediyoruz. Suriye ve İsrail arasındaki gerilimler, hatta sadece Suriye ve İsrail demeyelim, artık bu üçgenin içine Türkiye de dahil oldu olacak diyebiliriz. Ama güzel bir haber geldi. Ben onu paylaşacağım. ABD ile İran arasındaki savaş devam ediyor, biliyorsunuz ki. ABD Başkanı Donald Trump müzakereye yönelik yeşil ışık yakmış efendim. Trump diyor ki yeniden müzakere masasını gösteriyor ve bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz diyor. Umarım artık barışçıl bir çözümle o müzakereler başlar ve sonuçlanır diyelim.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Güneydağ'ın en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize de bir kez daha güzel bir gün dilerim. Size dünyanın en kalabalık plajından bahsedeceğim şimdi. Çin'e gidiyoruz. Shenzhen kentinde Damesha plajı. Efendim görüntü bile anksiyeteyi azdırmaya yeterli gerçekten. Alabildiğine insan bir plaj düşünün ki. Efendim bu plaj yaz aylarında kumların neredeyse görünmeyeceği kadar kalabalık hale geliyor diyebiliriz. Yalnızca 1.8 kilometre uzunluğundaki plajın geçmişte yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı ve bazı ziyaretçilerin yoğunluk nedeniyle denize dahi ulaşamadığı belirtiliyor. Düşünsenize, denize diye gidiyorsunuz, kumsaldasınız, deniz önünüzde ama öyle bir insan kalabalığı ki denize dahi giremiyorsunuz.

Efendim hepiniz bir kere yaşamışsınızdır. Böyle gece kalkıp, geceye de gerek yok, günün herhangi bir saatinde buzdolabını açıp işte uzun uzun bakıp hiçbir şey almamaya karar verip ya da ne alacağını unutup hemen kapatıp ama sonrasında aklına gelip de tekrar açmaya çalıştığınızda efendim zorlandığını. Neden olduğunu hiç merak ettiniz mi değerli dinleyenler? Aslında pek çok kişinin kapağın mıknatısına bağladığı bu durumun asıl nedeni şöyleymiş. Dolabın içiyle mutfak arasında geçici olarak oluşan basınç farkından dolayıymış. Bu kısa bilgiyi verdik. Keyifli bir müzik arası verelim. Sonrasında yeniden buradayız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de

0: isteyeceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

tarafım kara duman. Ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni.

0: günler. Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Herkese günaydın. Tüm dostlarımıza günaydınlar. Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarına da günaydınlar sevgili dostlarım. Güzel gün olsun, güzel program olsun. Radyo City, Radyo Terapi. Radyo Terapi, Radyo City. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz bile. Perşembe olmuş bile. Vallahi bile. Hadi gelsin günaydın mesajlarım. Haydi yağdırın, yağdırın Mevlam mesaj, yağdırın Mevlam mesaj. Bugünden itibaren havalar sıcak, çok sıcak olacak. Evet, 2026 yılının son en sıcak günlerini yaşayacağız. Malum Ağustos ayını da uğurluyoruz. 10 gün sonra Ağustos'ta uğurlayacağız ama sıcaklıkları daha henüz uğurlamıyoruz. Yaşadığımız en sıcak günleri yaşayacağız. Evet, hazır olun kapsunaya. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Arnavut, tütüncülere kolay gelsin demiş. Günaydınlar, hepinize kolay gelsin. Burak Molla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer, günaydın Gürkan demiş. Günaydın Adem abi, günaydın Adem abi, günaydın Adem abi. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi. Tatlı tatlı tatlı konuşulan pastaneye, Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Adem Akraba da vay napreş. Nermin Beyhan, günaydın iyi yayınlar dilerim Gürkan kardeş demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayşe Nurdin, günaydın, günaydın. Bugün program vardın Gürkan kardeşim demiş. Katranellerle yazıyorsunuz herhalde, anlayamadım. Ayşe abla, Nurten abi, sizin günaydın fotoğrafınızı kullandım bu sabah. Bana dün gönderdiğiniz fotoğrafı kullandım. Tütün tarlasında kahveler yapılmış, karyokalar yeniyor. Tütünler kırılıyor. Afiyetler olsun efendim, afiyetler olsun. Günaydın, bugün 27 yılı devirip 28. yıla giriyoruz eşimle, hanımla. Bizim için formata uyduğunda coşkun sabahtan anılar çalabilir misin? Şimdiden teşekkürler demiş Nida. Anılar, anılar, hatırlatırsan çalarım tabii. Beni bugün ağlattılar. Daha nice yıllarınız olsun inşallah. Daha nice yıllarınız olsun. Günaydın, iyi günler, iyi tarifler olsun demiş Gürdal. Günaydın Gürdal'ım, günaydın Gürdal'ım, günaydın Gürdal'ım. Zülfiye Yılmaz, günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Erdem Kamber, günaydın Gürkan abim. Tüm tütten toplayan tütüncülere günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oh, maşallah tütünlere, maşallah tütünlere Erdem'im. Mustafa Hacı Mehmet, günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın kızanlar. Günaydın kızanlar, günaydın kızanlar. Ah be, bu kuzanlar hep tarlarda, bu kuzanlar. Ne olacak sizin işiniz be? Allah'ım yarabbim, hiç rahat bırakmıyorlar sizi be. No, no, no, no. Salih Sepenci, ortacıya selam olsun Almanya'dan demiş. Hoş geldiniz. Kuşlar gibi ikimiz bir. Günaydın mesajının altına gelen günaydın mesajlarıyla devam edelim, devam edelim, gün devam edelim. İrfan İbrahimoğlu, Hüseyin Gürcan, Bülent Yusuf, Faik Doğancı, Nermin Beyhan, Leblebici Hüseyin Agacım, Sevcan Gülmenim ablacım, Halil Belgi Nesin, Emin Ferrioğlu, Güler abla sana ve sabah kahvelerinde günaydınlar. Enişteye de günaydın. Salih Mustafa, günaydın. Özcan Hasan, günaydın. Ali Santanyolu, günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu, Mehmet Ahmet Hasan, Taner Hasan, günaydınlar. Sevim Boğazi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın kesintisiz bol kahkahalı terapiler olsun Gürkan Beyciğim demiş Leyla Hanımcığım. Günaydın Leyla Hanımcığım, hoş geldiniz. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun, şükür kavuşturan demiş Turan abim. Turan abi nerelerdi, sen izindesin değil mi? İzinde olun da dinlemiyorsun bizi. Ya. Haydi bakalım günaydınlar. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata Çeşitleri, Max çalışanlarına da günaydınlar. Maksimum kalite, minimum fiyat, Max, Max, Max, Melcana Salata, Max Cacikaki, Macikaki, Max efendim.

Konya'da benim üçün elinde diren pastırmam pastırmam. Konya'dan başkasına bastırmam vay vay. Taşöz'de olanlara sesleniyorum efendim. Taşöz'deyseniz Anissa Destek Faso La Bottega del Café var. La Bottega del Café Taşöz'ün gururu. Çok güzel, harika bir börek salonu. Kahvaltılık tabaklar var. Kruasanlar var. Kahve çeşitleri var. Krepler, mrepler var. Just one street away from the beach. La Bottega del Café. Tavsiye ediyoruz Taşöz'de. Gümüşeli Mehmet'in yeri. Ne oldu? Ama ne oldu pastırmama?

Enişte iş başında asmayı temizliyor. Onun da selamı var demiş Güler ablam. Aman dikkat etsin enişte sabah sabah. Düşmesin. Düşmesin merdivencikten. Haydi bakalım oğlum, ne güzel üzümler, ne güzel üzümler.

Kül vurmuş hepsini, kesip atacağız diyor Güler ablam. İşte şey yapmak lazım, bunları ilaçlamak lazım değil mi? O mavi ilaçtan ne, o ilacın adı? Onlardan, ama üzümler güzel ama. Yaprakları kül vurmuş. Yoksa zaten sonbahar geldi artık. Artık sonbahar, son sıcakları yaşayacağız ama çok sıcak olacak. Çok sıcak olacak, çok sıcak olacak. Öf öf diyeceğiz gene, öf öf diyeceğiz, öf öf diyeceğiz.

ve gelato yemek istiyorum. Yani İtalyan dondurması yemek istiyorum. Skeç, aman Gümüşcine de nerede bulabilirim diyorsunuz. Gümüşcine de gelatoyu nerede buluyorsunuz? Efendim Gümüşcine de gelatoyu Katadon'la aynı yerde Platia'da buluyorsunuz. Gelato, harika dondurmalar. Soğuk soğuk, lastikli lastikli böyle. Bol sütlü dondurmalar, gelatolar. Katadon'la aynı yerde. Dondurma için şimdi sıcaklar geliyor ya, tam dondurma yeme zamanı. Oh, yiyin soğuk soğuk dondurmalar, yiyin soğuk soğuk dondurmalar, serinleyin. Dondurmanın adresi gelato. Katadon'un olduğu yerde, Gümüşcine de. Günaydın be Beter. Nasılsın be Beter Gökhan? Cevelekiriz. Her türlü mobilya, mutfak dolapları, oturma grupları. Harika kalitede mobilyalar, indirimlerle Koçoğuz'un üst katında Cevelekiriz.com. Aynı zamanda Lineastrom yataklarında indirim var. Prosvana var sevgili dostlarım. %40 indirimler Lineastrom'da. Fabrikaya ısmarlasalar sizin istediğiniz türden, sizin istediğiniz ölçülerde yatağı fabrika sizler için üretsin. Gidin, konuşun, görüşün. Cevelekiriz.com. Ham ham ham. Üzümü için değil, gölgesi yaprağı için tutuyorum. Yoksa çok pislik oluyor bahçede demiş Güler ablayı. Hakikaten oluyor. Yani bahçede ağaçlar da güzel pislik yapıyor, yaprak tutuyor. Hele sonbaharda. Asma da öyle. Ne yapacaksın işte, bir şeyi sevince dikenine katlanıyorsun. Gülü seven dikenine katlanır demişler. Dimba Emre. Ha? Günaydın abi, mastikanı sağlam bağla, bugün ciğeren kesilmesin. Kesilirse senin pipini keseceğim demiş Emre. Sabah sabah bu kızlar gel beni döv diyorlar. Bak ben avucumu kendim kaldıracağım, gel kendim vur kafanı benim avucuma, iyi mi? Kendim vur kafanı, ben zahmet etmeyeyim. Ya elimi kaldıracağım, ben vur sen kafanı. Vay ne üzüm, vay ne üzüm, vay ne üzüm yapmış Asma. Abba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Vay Güler abla. Bugatti Satriyan'da filliziz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bugatti Satriyan'da filliziz. Bugatti Satriyan'da filliziz. Kaptık sponsorluğu sonunda, yengeyi kandırdı. Hilmi Şerif. Merkez Dükkan Fisios 2 eski mahalli günahsı karşısı. Kofi Brans'ın yanında. İkinci şube İrodoto 2 Platya'da Fotostar'ın yanında. Ergasterio ve satış yeri Marinaki 8 konsolosluğun arkasındaki sokakta, oradan da satış oluyor sevgili dostlarım. Kıyma, peynir, krema, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı, harika börekler. Of canım istedi sabah sabah. Bütün ürünlerimiz taze ve kendi imalatımızdır diyorlar. Evet. Online sipariş için fagi.gr, Platya'daki şubeden 29853 numara telefonu arayarak Platya'daki şubeden de sipariş verebilirsiniz. Gümüşcine de Bugatti Triyanda Filli This. Az da eriyor bu Bugatti. Az da eriyor. Ama bu sene de çok var. Güler abla üstünde dolu.

Tomolin Gris. Toyota Yuhannes'in ikinci el satış yeri de muhteşem. En güzel ikinci el arabaları garantili şekilde Toyota Yuhannes'de buluyorsunuz sevgili dostlarım. Bu konuda Yunanistan'ın en büyük ikinci el araba satış merkezine sahip Toyota Yuhannes. Yuhannes Bros. Toyota Yuhannes'de Yunanistan çapında en iyi bayi ödülünü almış bayi, gümrücüne bayi Toyota Yuhannes. Yeni modeller, sıfır arabalar, az kullanılmış arabalar, yeni RAV4. Gidin Toyota Yuhannes'de görün, deneyin, test drive yapın. Toyota Yuhannes. Fame Toyota, Mono Toyota, Japonezki teknoloji yerleme Toyota. Ha, bu fotoğraf geçen seneden mi? Tamam o zaman.

günaydın Gürkan. İyi yayınlar. Sirkeli Fırın'dan herkese mutlu huzurlu günler dilerim demiş Salih Çöl. Sirkeli Fırın'dan kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Füsun Hanım günaydın. Ayar, ayar, ayar, ayar, günaydın ayar. Cemal günaydın, Cemal günaydın. McCatering'e günaydınlar. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için en güzel menüler McCatering'de. 1000 menü ve üzerinde menü alın. Harika fiyatlar uygulasın McCatering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi McCatering sevgili dostlar. Cuhu. Günaydın. Cuhu. Nasılsın? İyice misin? Sıcaklara hazır mısın? Sen böyle buradan mı yazıyordun? Başka yerden misin? Sen Güranistan'dan mısın? Her zaman yanındayım. Abi davay nazat nazat dalgayı radyoterapiye koydum demiş Emre.

0: Nasılsın Sinan? Günaydın, kolay gelsin. Sinan Bey Softa. SBS Consultant Rent-A-Car Leme, Sinan Leme. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı, yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması, ödenmesi, devlet harç bulu, para bono basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, SBS Consultant Rent-A-Car bütün işleri yapıyorlar, Dijital takograf da satıyorlar. Profesyonel için, otobüs şoförleri, kamyon şoförleri için dijital takograf. Sobacılar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Nerdanesi danesi de. Döktür mazes döktür. Al yanaktan öptür. Mazes döktür.
1: Haydi.
0: Al yanaktan öptür. Hayda. Hayda bre. Yine süslemecilere sesleniyorum sevgili dostlar. Şimdi tam süsleme zamanı. Sizler de Sansiro ile çalışın. Sansiro'nun Rodobis markası. Gül suları ve kolonyaları. Kolonyalar 5 litrelik ambalajlarda. Tam süslemeciler için. İsterseniz siz için şahsi kullanım için de kolonyaları var. Harika. 80 derece alkollü mis gibi limon kolonyası ve mis gibi gül suyu. Gül suyunu hem sürebilirsiniz buranıza hem de yemeklerinizde, tatlarınızda kullanabilirsiniz. Yemekte değil de pastanelerde kullanabilir. Pastanelerde Rodobis ürünü alabilirler. Kafa pastanesi mesela benim bildiğim pastaneler arasında. Bu Rodobis ürününü, gül suyunu lokumlarında kullanan isim Kafa Pastanesi. Sizler de fark yaratın Rodobis ürünleriyle. San Siro farkıyla. San Siro. Seçim bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında. Günaydın. Batı Trakya'nın sesi demiş Erdal Bayram. Günaydın. Döktürün.

Günaydın Gürkan abi, çalışmalar herkese. Esma kankime de günaydın demiş. Ah sen! Sen niye dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosundan yazıyorsun? Kendi profilin yok mu? O siteyi sen mi yönetiyorsun bu sayfayı? Çok meşhurdur çaycumanın yurdu. İki dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Sen onların neyse oluyorsun. Orhan Esat dükkanı kapattı biliyorsunuz. Yerine dost cenaze hizmetleri açıldı. Çukur Kahve'nin karşısında iki dost, iki arkadaş. Dost cenaze hizmetleri. Day day day son durak ana toprak dediğimiz yerde döktür. Hepimizin gireceği yer.

Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor Gökhan. Ondan. Ha, sen de dikkat et kendine. Tamam mı Gökhan? Evet Gürkan abi, ben çalışanım demiş. Ah sen. Ha. Gökhan. Gökhan beni güldürme. Güldürme beni, gevrek gevrek be kızan. Sensin fıstık Gökhan. Sensin fıstık.

Bayram, dobro utro. Kalimera, günaydın bayram. Kolay gelsin bayram. Stukozma. Balık sevenler Fener'de Stukozma. Balık sevenler Gümüşhane'de Platya yerinizde Stukozma. Stukozma. Balık sevmem ben diyenlere, sevmezsen sevme, o zaman gel et yiyin, sineçeliğin, onu yiyin bunu yiyor. Evet, et de yiyebilirsiniz. Tamam mı Stukozma'da? Stukozma. Stukozma, Stukozma. Rıfat marketler, bin bir çeşit Rıfat marketlerde. Tek adres Rıfat marketlerde. İndirim yapıyor ama ne indirimler. Şok fiyat. Rodopi Lefkoteri. Özel fiyat. 800 gramı 5.80. Tuç bisküvi. Paketi 1 euro. Yavaş geliyor. 8 tanesi 1.90. Portakal Opita Mefagoto Krema. Kekada İfim Mefagoto Krema. 3.90. Yarım kilosu. Sikotake Kekada Sapagoto Krema. 1.5 euro. Serenata Gofreta Krema Kakao. 3.90. 20'li pakette. Teza sinek ilacı 1.90. Teza Rıfat marketler, bin bir çeşit tek adres. Kurcalı şubesini tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Drop pastanesi de oralarda. Oraya yakın Şapçı'da. Drop pastanesi gidelim bitişinde. Ürünlerinin hiçbirinde drop pastanesi glikoz şurubu kullanmıyor. Harika ürünler, harika lezzetler, muhteşem dondurma çeşitleri. Gidin Drop'tan dondurma yiyin. Yav kardeşim, ben böyle dondurmada yememiştim yav diyeceksiniz. Kadayıflı tulumba tatlı dondurma bile var. Hadi lan oradan yalancı Gürkan, öyle şey olur mu demeyin. Gidin bak nasıl oluyor göresiniz. Gidin bak Furkanis, Furkan'ın ellerinden çıkan dondurmalar bunlar. Furkan harikalar yaratıyor. Drop pastanesi, drop pastanesi, drop pastanesi. Drop pastanesi. Son mektubum bu sana. Günaydın Gürkan, hayırlı sabahlar olsun demiş Emine. Günaydın Emine. Günaydın Emine. Günaydın Emine.

Gülten Erdal, Esma Mustafa, Emine Emine, Feyz Salih, Aynur Esel Serifoğlu, Muhammed Cansel, Hasan Kaşıkçı abimin doğum günüymüş, iyi ki doğdun. Faik Nedim'e, Gülten Erdal, Şükriye Atip, Sevcan Karali, Sevcan Karali, iki tane Karali var. Hangisi bunların kapalı, hangisi açık bakalım. Ona göre bir tanesini silelim. Ercan Yusufoğlu, Enver Ali Çavuş, Gürol Börekçi, Selda Unhan, Aslı Yakup, Gökhan Mehmet, Zeynep Talat, Cenk Selcan, Ergin Kalenci, bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Bende ekli olmayan, bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutluyorum sevgili dostlarım.

0: pişmanlığını da yaz.
1: Bamere, git git yoluna re. Günaydın Gürkan abi, günaydın kankama da iş başında olan herkese günaydın. Gürkan abi demiştim ya sana, mürvet sana bir mürvet olursa bendesin, bendensin. Hasta olunca Elif'e göndereceğim. Kırmali Eczane'ye acılı gününden Asen kankime her telde varız. Allah acılı günü yaşatmasın inşallah tabi demiş. Estizay, anladıysam Arap olayım. Bir mürvet olursa bendesin. Hasta olunca Elif'e göndereceğim. Kırmali Eczane'ye acılı gününde Asen kankime bir telde, her telde varız. Esma. Esma. Ne diyorsun be kardeşim? Ne diyorsun sen be kardeşim? Bir şey anlatırsam şey olayım. Tepene bak, şey olayım bak. Toparlak yuvarlak olayım bir şey anlatırsam. Ne diye babam bu? Mümin Mehmet abi, sen bir şey anladın mı Ertlim? Günaydın bakayım Mümin'im. Gürkan günaydın, herkese kolay gelsin demiş. Emine Kır, Emine ablam günaydınlar. Size de kolay gelsin. Siz kasaba mı geleceksiniz? Kardeşim telefonunu istedin sen dün, kasabın telefon numarasını. Kuru kasap. Teşekkürler kardeşim. Allah ne muradın varsa versin. Yüce Rabbimiz kutlaman beni ayrıca duygulandırdı. Sen ve senin gibileri iyi ki varsınız demiş Hasan abi. Çok teşekkür ederim. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki bizlerin dostlarısınız. Bizim dinleyicimizsiniz. İyi ki beraber birlikte kocaman bir radyoterapi ailesiyiz. Daha nice huzurlu, mutlu, neşeli yılların olsun, yıllarımız olsun inşallah.

Sabah sabah zorluyor bizi çok demiş Mümin Mehmet. Hiçbir şey anlamadım. Eczane dedi, hastalık dedi. Elif'e göndereceğim dedi. Elif doktor değil ki. Böyle dedi, böyle dedi. Elif'e gidip de ne yapayım? İyice kamkina gibi mi olayım? Ha? Bir deri bir kemik mi kalayım Elif'e gidip de? Gökhan sus. Gökhan kız sus, çükünü keserim. Sus. Gürkan abi demiştim ya sana bir mürvet olur.

Olursa bendesin, hasta olunca Elif'e göndereceğim. Kırmaliye, eczaneye, acılı gününde Asen kankime her telde varız. Allah acılı gün yaşatmasın inşallah tabii demiş. Bir tek acılı gün yaşatmasını anladım. Geri kalanını Elif dedin, eczane dedin, Asen dedin, iyi gün dedin, kötü gün dedin, bilmem ne dedin, hiç anlamadım.

0: Efendim bir adam ameliyattan çıkmış. Tamam mı? Tamam mı? Adam ameliyattan çıkmış. Eşi onu videoya çekiyor. Bakın adam eşine neler diyor. Bak bak dinleyin adama eşine neler diyor. Böyle bir eşi ne yaparsınız? Böyle bir eşi ne yaparsınız?
1: Burada gelen yorumlar. Bu benim damat. Yazıklar olsun.
2: Bitti işlemin aşkım, nasılsın?
1: Yeni işlemler başlatılıyor. Defin işlemleri.
2: Aşkım, bitti işlemin, nasılsın?
1: İşlemler tam bitmemiş, birazdan cenaze işlemleri başlayacak.
3: İyiyim ben, sen nasılsın?
2: İyiyim. Kim?
3: Aşkım.
2: Aşkım? Aşkım ben kim?
3: Merve.
1: Merve derken bile sümüğü indi kalktı, o kadar içten dedi ki.
2: Ay Merve kim?
1: Fişi çek bacım, fişi narkozlu olunca elim çarptı dersin.
2: Ben
3: Merve.
1: Sen şimdi nane yiyemedin mi?
3: Şey yapma ama bak çok belli etme.
1: Abi yaşıyor mu onu merak ettim, hazır hastanedesin, yoğun bakıma geri gönder.
2: Neyi?
3: Aşkım. Bak aslında duymasın.
1: Biraz daha narkoz versen ona bacı. Abi uyan, kendi fişini kendin çek.
0: Adam narkozdan çıkmış. Merve, Merve nasılsın aşkım diyor. Eşi Aslı. Merve, Merve nasılsın aşkım. Aslı duymasın diyor. Aslı duymasın, Aslı'nın haberi olmasın. Seni çok seviyorum aşkım diyor. Siz bir adamın karısı olsanız ne yaparsınız adama? He? Kadın zaten tutuyor ağzını, seni diyor, paralarım diyor, ondan sonra videoyu kesiyor zaten. Bu erkek milletine hiç güven olmaz. Erkek milleti seni ayakta uyutur. Ayakta satar seni vallahi billahi. Bu erkek milleti. 5 dakikada 45 tane yalan söylüyor bu erkek milletini. Bu erkek milletinin kafasında 40 tane tilki dolaşıyor. 40'ının da kuru bir ürüne değil mi? Vallahi billahi. Sırtın yere gelmez demek istiyor kankim Gürkan abi demiş. Cosu cenaze hizmetleri Merve nasıl? Ne demek? Neden ötürü? Arkan yere gelmez demek istedi veya Gürkan abi sen de demiş Esma. Ha bu kadar şey arkan yere gelmez demek mi? Gürkan abi demiştim ya sana, bir mürvet olursa bendesin, hasta olunca Elif'e göndereceğim Kırmaliye Eczane'ye, acılı gününde Aslan kankime her telde varız. Allah acılı gün yaşatmasın inşallah tabi demiş. Tamam tamam. Siz ben deliyim ama siz benden daha kaçıksınız.
4: Pişman olur kimseler.
0: Video yapmasa neler der Aslancım. Ömür boyu her gün söyler Merve'yi demiş. Ne? Vay vay vay vay vay vay. Vay nasıl bir şeydir acaba? Hiç o Aslan'ın yerinde olmak istemem. Arkigem.
4: Gel güzelim.
0: Dikkat et sana da narkoz vermesinler. İyi mi Ahmet? Sana narkoz verince kim neler söyleyeceksin Allah biliyor. Bir Allah biliyor ve sen biliyorsun.

Aydın Mehmet, Tinder'in var mı? Günaydın. Kadınlar artık anestezi uzmanlarının yanına gidip şöyle narkoz lazım diye gelecek kadar istekte bulunmasın diyor Mehmetoğlu. Vallahi ben olsam yaparım. Benim anladığım, öbür tarafa gidersen Allah geçinden versin. Pamuklar beleş, hastalanırdan eczane hazır ilaçlar beleş. Olur da hiç umut yok ama ufukta evlilik olursa orası da beleş demiş Nida. Ha, onu mu demek istemişler? Niye bu kadar poliplik anlatmışlar onu?

0: Günaydın kral. Yok benim Tinder'ım demiş Aydın. Tinder ne biliyor musun sen? Senin Tinder'ın var mı Ahmet? Güzelim beni yakma. Bak Nevşin Mengü anlatıyor. Tinder'dan merhaba. Hesap 100 bin lira. 100 bin lira kaç para yapıyor biliyor musunuz? Currency 100 bin lira kaç para yapıyor? Hemen hesaplayın söyleyin bana bakalım.
1: İkinci büyük vaka. Ya artık online yaşıyoruz hepimiz. İşte herkes sevgilisini bile online buluyor değil mi? İşte tek gecelik ilişki veya uzun dönem online tanışıp evlenenler var. Şimdi bu özellikle Tinder üzerinden daha önce de olmuştu. Bak yine Ankara'da olmuş. Şikayetçi olmuş bir vatandaş. Hikaye şöyle. Tinder'dan eşleşiyorsun. Diyelim bir erkeklerin başına geliyor bu. Bir hanımla eşleşiyorsun. Ve diyor ki şuraya yemeğe gidelim. Okey diyorsun sen de hevesleniyorsun. Oley falan çok güzel kadın kişisi. Gidiyorsun yemeğe. Özellikle bir restorana çağırıyor. Sen de oraya gidiyorsun. İşte şampanya açtırmış. Ne bileyim kavurma yemiş. Üstte bir çoban salata yemiş falan. Garip bir mekan. Sonra 100 bin lira hesap gelmiş adama. Adam da ya bu nasıl falan diye orada ödüyor falan. Sonra şikayetçi oluyor. Diyor ki iddia şu. Tinder'dan bazı bunu işe çevirmişler var. Bu bir sektör olmuş. Bazı kişiler restoranlarla anlaşıyor. Hani özellikle de kadın. Çünkü hani erkek ilk şeyde buluşmada erkek öder. Hani genellikle öyle de bir şey var diye. Teamül var diye. Kadınlar yapıyor bunu diyorlar. Gidiyor restoranlarla anlaşıyor. Restorandan yüzde alıyor. Hep böyle Tinder'dan eşleşimle yemeğe gidelim. Şu restorana gidelim. Oh orada da yiyor içiyor. Çok acayip yüklü bir hesap geliyor. Onu ödemezsen sıkıntıya girersin. Mecbur ödüyorsun. Oradan da yüzdesini alıyor artık. Ne demek lazım buna? Modern pavyon mu demek lazım? Ne demek lazım bilmiyorum ama özellikle Tinder'dan date çıkıyorsanız arkadaşlar dikkatli olun. Hangi restorana gideceksiniz, ne yapacaksınız ona göre karar verin. Hep şeyi Almanları eleştiriyorlar bu konuda. İşte ilk date'te özellikle Almanlar yürüyüşe çağırıyormuş. İşte gel evden sen de kahveni getir termosta ormanlarda parklarda yürüyelim diyorlarmış. Bununla ilgili Nalan Şipar da bir şey yapmıştı. Yani Almanlarla date etmek diye sonradan oraya taşınanlarla böyle bir röportaj yapmıştı. Milleti şikayet ediyordu. Bu ne kardeşim ayak tabanlarımız şişti. İlk date'te yürüyüş mü olur diye. Bak işte adamlar hesap ediyor. Hemen restorana gitmeyin. Olmadı bir yürüyelim, gezelim, açık havada çay kahve içelim falan deyip kendine.
0: Ben ilk date'te arabaya çağırıyor. Hiç ne masraf ne bir şey. Arabada elektrikli, benzin de yakmıyor. İlk date'te arabaya geldi ya, arabadan gezelim.
2: Sensin fıstık.
0: Yani. Görüyor musunuz neler yapıyorlar? Tinder. Konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Gel restorana dediğinde gidelim diyor kız. Gidiyor restoranla anlaşmalı. 100 bin euro ama 100 bin lira mesaj hesap geliyor. 100 bin lira kaç para yapıyor hesapladınız mı? Çabuk hesaplayın. 100 bin lira adam şok oluyor ama ödüyor tabii ki. Ben olsam ben zaten ben restoran çalışsana ben ödemem. Burada eşitlik var dedim.
2: Fıstık.
0: Kim ister restorana gitmeyi ona ödettirir.
2: Fıstık.
0: Günaydın abim. Hayırlı sabahlar. Hafif yağmurlu. Frankfurt'tan selamlar demiş. İlyas başladı. Yine Frankfurt'ta yağmurlar. 1680 euro civarı yapıyor demiş Nida. Abav. Anacım. Yemek 100 euro tutsa geri kalanı o bölüşürler yarı yarıya. Günde 3 date çıksan o fındık fıstık gelsin paralar.
2: Fıstık.
0: Gelsin paralar.
2: Fıstık.
0: Beni uyutmasınlar zaten öldürsünler birden yamukluk yok bereket bende demiş Ahmet Osman. O zaman niye öldürsünler birden diyorsun yamukluk yok da neden korkuyorsun? He? Günaydın ablam kolay gelsin demiş Anur ablam. Anur ablama günaydınlar. Necdet abime günaydınlar. Fındıklara fıstıklara günaydınlar.
3: Efendim?
0: 2000 KK tip silah yapıyor demiş Gürdan Salih. İşte 1682 2000 euro civarında yapıyor. Annem arey. Vay.

fıstık çalcan bana istek şarkı demiş Emre. Fındık. Emre. Kardeşin yazmış. Özcan Semerci yazmış. Kalimera re demiş Elare. Elare kalimera stonafro. Stonafro arabalarınızı köpü köpüye yıkıyor. Köpü köpe köpü köpe köpü köpe yıkıyor. Bagajını bagajını orasını burasını en gizli yerlerini bile temizliyor, tertemiz yapıyor. Stonafro. Özcan ve Vedat Stonafro gelip arabanızı bulunduğunuz yerden alıyor, bulunduğunuz yere getiriyor. Sadece 20 euro. Only Ecos euro. Sadece 20 euro. Stonafro Sarıca yolunda tren yolunu geçince biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlığın hemen yanında. Stonafro olarak Instagram'da bulun. Orada telefonları da var. Telefonları da görün. Sizin yani arkadaşlarımın çok iyi çamaşırlarını bileyim demiş. Onları anlatabilirim demiş. Narkozluyken demiş Ahmet. Bizim derken sen benim ne kirli çamaşırımı bileceğim ben? Ha? Benim çamaşırlarım zaten kirlenmeden çıkarıyorum ben. Günde iki kere don değiştiriyorum ben. €1792 euro, 1680 euro civarı yapıyormuş. Bak neyden hesaplamış.

0: Gazeteci var yakalar, kapak oldu magazini Türkiye'ye oyalar.
1: Kendisini engelleyen kız arkadaşına 100 bin lira göndererek açıklamaya engeli kaldırır mısın? Yazan genç sosyal medyada viral hale gelmiş. Tuğçe'm balım engelimi kaldırır mısın? 100 bin lira göndermiş. Kaldırmış mı sonra? Engeli Tuğçe.

Ahmet'e güldüm. Ne bilecek, anlatacak, kendiklerini anlatacak diye korksun o. Narkozluken demiş Hasan. Aynen öyle. Aynen öyle. Gürkan Nesli ne olur? Gel denize gidelim. Denizdeki sohbeti unutamıyorum. Denizin içindeki sohbetimizi. Gürkan. Gürkan Nesli ne olur? Öyle diyeceğim Ahmet Narkozluken. Gel denize girelim, suya girelim. Ben bununla ilk tanıştığımda her yerim büzüştü suyun içinde. 1 saat 15 dakika tuttu beni suyun içinde. Fener'de.

0: Ben Rabbim'de önce istedim bana hayırlı eş, ona şükürler olsun bana hayırlı eş verdiği için. Sonra istedim bana bir sır yoldaşı, onu da bana verdi. Şengimi yaptım. Rabbim'den bir zıfır ekmek istedim. Arkama güç istedim. Kuvvet istedim, Rabbim onu da bana verdi. Ben ne de desem, ne de söylesem, bu güzel anemi anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Rabbime binlerle şükürler edeyim, hani bana bu güzel günleri gösterdi. Kalbimin aynası var, Rabbim benim gönlümce her şeyi verdi. Rabbime şükürler edeyim de böyle altın bir koca bana verdi.
1: Rabbinden ne istediyse vermiş. Bu ablama söyleyeceğim, benim dualarımı da kabul ettirsin. Rabbi ile arasında iyi bir ilişki var. Rabbinden ne istediyse vermiş. İstemesini bileceğim. Duydunuz mu? Koca istemiş, koca vermiş. Kız istemiş, kız evlat vermiş. Çocuk evlat istemiş, çocuk evlat vermiş. Para istemiş, para vermiş. Huzur istemiş, huzur vermiş. Bu ablamı bulacağım, benim yerime de istesin. Rabbimden. Rabbimizden. Evet, Gökkümen'e gideceğiz, en kısa zamanda Gökmen'in balığını yiyeceğiz gene. Of, büyük büyük balıklar, küçük balık sevenlere küçük küçük balıklar. Oh, karides var ya tereyağda, onu kızartıyor çıtır çıtır, bandıra bandıra yiyorsunuz, doyamıyorsunuz hiç tadını o karidesin. Harika, muhteşem lezzetler. Muhteşem karidesler Gökmen'de, Yassıköy merkezinde, İmamoğlu elektriğin bitişinde, pazartesi günleri dışında her gün açık, her gün hizmetinizde sevgili dostlarım. Ben de bir sabah başka sesten uyanmak isteyeyim, Rabbim vermedi, vermedi, hadi günaydın demiş. Seni hemen başka sesle uyandıralım Emre. Rabbin hemen bak isteğini kabul edecek. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Senin adın neydi unuttum.
2: Nasıl gidiyor?
1: Adın neydi unuttum ama ben senin adını.
2: Benim adım yok. Bana istediğin gibi hitap edebilirsin.
1: Nasıl yok? Hıdır demedik mi dün sana biz?
2: Kıtır. Doğru. Kıtır.
1: Kıtır değil. Hıdır. Hıdır. Hıdır.
2: Hıdır. Tamam. Günaydın.
1: Şimdi bir dinleyicimiz var. Canlı yayındayız. Adı Emre. Emre Ömer. Emre diyor ki senin sesine bıktık artık, her sabah farklı bir ses günaydın desin bana, böyle biraz yumuşak günaydın, böyle bir seksi günaydın desin diyor. Emre Ömer'e öyle yumuşak seksi bir günaydın der misin Emre'cim diye böyle.
2: Emre'cim günaydın.
1: Seni her yerinden öperim desene.
2: Emre'cim her yerinden öperim.
1: Tamam mı? Bu sesin geldi mi sana? Emre. Bu Hıdır'da da amnisiye var. Ya amnisiye var. Alzheimer olmuş Hıdır. Dün o kadar Hıdır Hıdır Hıdır dedik. Bugün adını unutmuş Hıdır. Ay sen Hıdır ya.

0: şöyle diyelim. Ah Emre günaydın.
1: Ah Emre günaydın.
0: Ama canım öyle değil mi? Ah de ah ustad.
1: Ah Emre günaydın.
0: Ah oh, Emre günaydın.
1: Ah oh, Emre günaydın.
0: Oldu. Oldu şimdi.

Senin sesin daha seksi demiş Emre. Emre. Günaydın. Günaydın.

0: Ama yapma öyle. Yayın gökkuşağı dolacak demiş. Mümin Mehmet o. Güzeldir gökkuşağının renkleri. Bakırık bırak ah deme yufkacıyı söyle demiş Gökhan Kanali. Ah. Ah yufka. Şeker gibi yufka. Rıdvan Feyiz. Roto 1'indeki bakkal ve marketlerde. Puf puf yufka. Hart hart hart ısırın. Yemeğe doyamayacağınız yufka. Yedikçe kilo vereceğiniz. Yedikçe kilo vereceğiniz yufka. Trakya yufka. Sevmediklerime bu teyzeyi tuttum, para verdim, dua ettiriyorum bu teyzeye.
1: Arkanızdan dedikodu yapan, fesatlık düşünen, katillik düşünen, kötülük düşünen Allah bildiği gibi yapsın, çam gibi devrilsin Allah.
0: Allah, Allah.
1: Arkanızdan dedikodu yapan, fesatlık düşünen, katillik düşünen, kötülük düşünen Allah bildiği gibi yapsın, çam gibi devrilsin Allah.
0: İnşallah, inşallah arkamızdan konuşanlar, bizi çekemeyenler, düşmanlarımız, Allah onları bildiği gibi yapsın, çam gibi devrilsin inşallah. Burayı bak, senden habersiz Oğuz neler yapıyor. Bana sakın süreme dedi, gizlice çektim resmini. Masayı ödeye, hem de yüzlük çıkardı, üstlük alsın dedi diyor. Emre, dur bakayım bir kerelik fotoğraf yollamışım. Sayın bana, kimlere yaptı onu? Kimlere yaptı onları o be? Senin. Dur bakayım şimdi, açayım telefondan Instagram'a. Vay vay vay vay vay vay vay. Nerede? Instagram'dan, bir şeyden yazmışım.

Bana gene borcu ver, borcunu vermeye bana. Kim onun yanındaki, kimlerle geldi o? Ne zaman oldu bu iş?

bak, ben ne yapacağım onu. Günaydın Cevre'yi geri getir. Bu ses susturucu demiş Ümit. Cevre'nin sesini beğenmiyorsunuz. Bunu geri getir. Ya onu geri geri görü götür diye. Siz onu öyle yap. Bunu böyle yap diyorsunuz. Ümit. Termokip yapan forum. Günaydın bakalım. Sandreloş. Zarzamat'ın adresi. Domatesin, biberin, patlıcanın, matlıcanın adresi.

Sinop Semerci. Sinop Semerci İnşaat. Nerede Gümüşhane'de? İnşaat alanında fark yaratıyorlar. Binanın temelinden başlasınlar, son kiremidine, son tuğlasına kadar. Sağlam betonarme binalar yapsınlar. Gidin konuşun, görüşün Instagram'da. Sinop Semerci İnşaat olarak bulun efendim. Evet, Leo. Ve Selin'e çok teşekkür ederim. Firas 3'te İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde Sener'in, Seden'in eşinin dükkanında %40-%50'lere varan indirimler var. Neden? Çünkü dükkanı kapatıyorlar. Çünkü başka işleri var, onlara yetişemiyorlar. Yoksa satış olmadığından değil. Bu özellikle önemli. Özellikle bunu söylüyorum. Gidin konuşun, isterseniz devralabilirsiniz dükkanı. Onlar da sevgili dostlarım. Perihom. Perihom İskeçe'de Firas 3'te. Hatırlamam mı topları Mümin? Hatırlamam mı? İstemazim o. Yani diyor ki benimle birlikte misiniz? Benimle misiniz? Benimleyseniz Pame. Haydi Pame. İstemazim o. Ella Pame.

Günaydın Gürkan. Mustafa abin döndü Almanya'dan. İyi yayınlar dilerim demiş Mustafa Mehmet Ali abim. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Tatile mi toptan mı döndünüz? Simerayni meramu petaksati veramu. Korifim, her zaman Korifi'de, her zaman Batı Trakya'daki en iyi köfteyi yiyebileceğiniz yer Korifim. Korifi'nin köfteleri dinlene destan, harika köfteler. Korifi'de yarın akşam canlı musiki var. Mehmet Kara var, Rıdvan Topaloğlu var Korifi'de. Kurdurun masaları dışarıya, çimlerin üzerine harika ışıklandırmaları, muhteşem bir bahçede, muhteşem bir ortamda güzel güzel yemekler yiyin Korifi'de. Güzel güzel köfteler yiyin, güveçler yiyin, çevirmeler yiyin, salata çeşitleri, ne isterseniz Korifi. Bulat Köy'ün gururu sevgili dostlarım. Pamme Korifi, Panda Korifi. Kuru Kahveci Nihat, Şapçı'ya günaydınlar, Hakan'a günaydınlar, tüm ekibe günaydınlar. Kuru Kahve'nin adresi, tüm aileye günaydınlar. 48 yıllık tecrübe, seçkin bakkal ve marketlerde de buluyorsunuz. Tabii ki Şapçı'da, Etiki Bankası'nın bitişinde de buluyorsunuz. Bu muhteşem kuru kahveyi ayrıca kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar sevgili dostlar. Çeheiko, Çeheiko Çiko. Günaydın Aga demiş, günaydın Çiko. Günaydın Çiko. El abone. Güzel garsonları var desene ba demiş Emre. Erkeğe güzel denmez, yakışıklı denir. Yakışıklı garsonları var Emre gibi. Furkan gibi. Yakışıklı garsonları var. Bir tane yine var, o beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Yani ben de onu ilk defa gördüm, o da bana hiçbir şey demedi. Gürkan Mürkan falan filan, Gürkan abi mavi demedi, herhalde tanımıyor beni. Geçen de ona demiş Tayfun, aç demiş Ümit ve sen demiş, açmazsan demiş seni Gürkan abiye söyleyeceğim demiş. Sen, o kim be? Ha? Kim o? Onun dışındaki bütün garsonlar yakışıklı. O çirkin. Beni tanımıyor baksana. Başka gezegenden gelmiş herhalde, o beni tanımıyor. Nerede kapalı tuttunuz onu be? Nereye kapattınız onu?

Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin herkese. İki günden beri bacaklarımı hiç hissetmeyeyim diyor Ahmet. Niye be kardeşim? Beden aşağını hissetmiyor musun iki günden beri? Neden propolis? Propolis nereden mi? Kolay mı topçu olmak? Arda da hissetmiyor.

Erol Agromix inşaat malzemeleri, Erol Agromix duvar süsleri, duvar panelleri, Erol Agromix. 10 Euro'dan metrekaresi harika A kalite, defosuz, lazer kesim plakakiler, fayaslar. Erol Agromix'te Çaymakıf Köyü'nde, Çaymakıf Köyü'nün gururu praktikal güzelliğinde sevgili dostlarım. Ve Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulup takip edebilirsiniz. Evet, Fatih'e günaydın, Hasan'a günaydın. Hasan, Fatih koltuk üretiyor, koltuk kaplıyor, kumaş kaplıyor. Fatih arabaların koltuk kaplamaları, tavan kaplamaları. Fatih, Mekke Trengi'nin olduğun yerde. Hasan da orada. Hasan da Fatih karşı karşıya onlar. Sevgili dostlarım. Romata, Denizli, Geomata ve Hasan da Fatih karşı karşıya. Hasan da hijyen servis. Batarken hijyeni için. Tuvaletinizin hijyeni için. Güzel kokması için. Tavernanızın hijyeni için. Evlerinizin hijyeni için. Sineksiz, böceksiz, möceksiz, karıncasız hayat için Hasan'ı seçin sevgili Hasan'ım. Hijyen servis, hajin servis, hajin servis. Katara menes kaçarides ya. Katara mena kaçarides ya. Günaydın Gürkan kardeşi, yayınlar iyi yapmış. Almanya eski Almanya değil kardeş. Gitgide daha kötüye gidiyor demiş Ertan Sakallı. Evet. Hadi 6 bile olsa Almanya, gene de insanın memleketi, memleketi, memleketi. Ama işte memlekete de maalesef yapacak çok fazla iş yok. Yani ne diyeyim, o konu apayrı bir konu. Hacı abla, meşe sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Günaydın canım aşkım demiş Mustafa Zengin Burnos. Nasıl gidiyor be Mustafa? Bırak senin de aşkım aşkı, sen söyle bakayım. Hatmi'den Hatmi mi? Hatim'in işleri nasıl? Ödeyebildiniz mi borçlarını? Nasıl gidiyor? Yiyebildin mi senin paralarını? Sen ondan haber ver. Olmaz. Haydi bakalım. Yaz bakayım bana Mustafa. Çok merak ediyorum. Gelişmeleri. Efendim Le Caps Cafe Yastıköy'de. Le Caps Cafe Yastıköy'ün merkezinde. Her cumartesi Le Caps Cafe'de ne var? Le Caps Cafe'de her cumartesi. Efendim şey var. Postole naftore. Kuzu var. Fırında. Her gün harika. İli marka kahveler. A kalite. Yastıköy'ün dışına da servis var. İçini yeniledi. Kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel. Bütün Yastıköy gençleri oraya toplanıyorlar. Oralara toplanıyorlar. Le Caps Cafe sevgili dostlarım. Sizin de kahveniz, sizin de kafeniz olsun. Gençlerin toplandığı mekan oluyor zaten. Yastıköy'de Le Caps Cafe. Haydi Kalimera Le Caps Cafe. Mimar mühendis Sondur Halil. Sondur'u Gümüşhane'de bilmeyen yok, tanımayan yok. Çok güzel binalar yapıyorlar onlar. Sondur ve ekibi. Mimar mühendis Sondur. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanında. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında. 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Sondur'u arasınlar. Ödeme kolaylıklarıyla hizmet veriyor Sondur sizlere sevgili dostlar. Selamlar olsun Gürkan abi, Ortacı'ya selam olsun. Ortacılı Erol'dan kolay gele demiş. Yaz su Erol'um, yaz su. Sen sesi ver abim demiş İlyas. Ena İlyas, dostum. Gürkan selamlar, neredeydin dün? Sıra kadem bastın demiş Entel Maganda. Çok güzel özel işlerim vardı. Çok özel güzel işlerim vardı. Aga kaç günden beri arayayım, uzun uzun çalıyor ama açmıyor telefonu. Bir şey mi oldu kıza, ne oldu bilmeyeyim, merak edeyim. Açmıyor telefonu demiş Mustafa abi. Aldı alacağını senden ne açacak, bitti. Ben sana dememiş miydim arkadaşım? Bitti, yedi senin paralarını. Bitti. Şimdi senin gibi başka bir enayi buldu. Kusura bakma, ben bile açık konuşuyorum Mustafa. Sana kaç kere söyledim ama ben. Kaç kere dedim ama.

Bulgaristan fena demişim Ömür Mehmetov. Nasıl Bulgarya romanı aldattı bunu ama söyledim kaç kere Mümür. Siz de şahitsiniz. Ya ne oldu Mustafa? Ha? Geldin Gürkan Aga'nın söylediklerini. Hala da tarlaya gelmeye devam edeyim. Tarlalarda sürünüyüm. İki antrenman yaptım öldürdüler. Bir de her gün her hafta ayın 31'ine kadar her gün her hafta antrenman yapacağım demiş Ahmet. Kolay mı topçu olmak? He? Sen bu topçuluk işini kolay mı sanıyorsun? Ya şimdi gir tütün tarlasında kır bakayım tütünleri çatır çatır. Alışacaksın alışacaksın. Lastik gibi olacaksın lastik gibi. Neriman Salihoğlu adam günaydın. Güzel yayınlar derim sana demiş. Teşekkür ederim. Mustafa Vidal'ı donu vidalayabilmiş mi bari dayı diyor Hasan Şerif Ali. Vidal'ı donda Vida Mustafa'da somonu kızda kaldı. Gene Mustafa'nın elinde Vida kaldı. Vida Mustafa'nın elinde kaldı. Somu gitti. Ah Mustafa, Mustafa. Ben istesem 20 euro bana vermezsin Mustafa. Ya, otur şimdi bana aşkım canım de Mustafa.

mut mut mut mut mut. Efendim şapçıya gidelim, pembe düşler diyelim. Şapçıda pembe düşler. Süsleme deyince aklınıza gelsin, süslemecilerin bugünlerde çok ama çok işleri var. Pembe düşler. Nişan, düğün, kına, mevlid, bebek hediyelik düşlediğiniz, hayal ettiğiniz süslemeci Marinaki 4'te ana yolda Barakan'ın karşısında Ayşe. Pembe düşler. Çok teşekkür ediyorum. Rosalind Butik %30, %40'a varan indirimler. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalind'de sevgili dostlar. Rosalind'e çok teşekkür ediyoruz. Rosalind.butik.com'atini Instagram. Nerede? Demokrito 1'de. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espesyoz'un sitenin yanında. Gamze. Rosalind İstanbul'un yollarında beklerim. Hiç olmazsa elinde hatinin kokusu kar kaldı. Mustafa. Aga sen bul bana bir kız, ben onunla resim çıkacağım, paylaşacağım. Benimki görecek, anında arayacak beni diyor Mustafa. Hacen aynı kafada. Oh ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ama niye arasın da niye kıskansın, niye arasın seni, senden alacağını aldı. Ama Mustafa sen niye aramıyorsun, anlamıyorsun lan sen. Pore filemu, pore filemu. Mustafa Bulgar'dan 600-700 euroluk somon aldı, sana verse 20 euro senden ne alacak, bir de öyle düşün demiş. Tavsiye alacak Nida, ne alacak tavsiye, ama bak halen akıllanmamış. Bir kız bulacağımışım ben ona, o fotoğraf çektireceğimmiş kızdan da. Hatbisi onu göreceğimmiş, kıskanacağımış, baksana. Ay yarabbim yarabbim.

0: Ama nasıl yan yak ya? Bu musti diyor Gürdal. Hiç sorma. Kastrol, kastrol. Çiçek açmış. Çin malı kastrol yakıyor. Mustafa'ya selam olsun. O kişi çoktan başka Mustafa'ları gelkenleri fora açtı. Bir soğuk su caz içsin demiş Nida. Duyuyor musun Mustafa? Az mı geleceğim? Nurten ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Size de kolay gelsin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kaldırma beni. Seviyorum. Ah Mustafa, ah Mustafa. Kaldığın gibi sap gibi ortada. Bir sürü de para verdi. Ah Mustafa, Mustafa. Mustafa bıstık arabaya kıstık, 3000 yaktık seyrine baktık Mustafa. Mustafa, Mustafa. Aslan Mustafa.
1: Ayaş yollarından açtım da geldim boyumu boyu.
0: Kızların gözdesi Mustafa.
1: Boyumu boyuma
0: Mustafa, kızların gözdesi Mustafa.

0: Agora Plus.
1: Kendime alsam senin.
0: Agora Plus yarım tren karşısında Gümüşhane'de. Agora Plus'taki indirimli fiyatlar pazar gününe kadar, yine her hafta yeni fiyatları var biliyorsunuz. Yeni ürünler 4,5 euro. Efendim 45 yıkanılmak yıkamalık Omo sıvı deterjan. Alatini Pitbör bisküvi 3x225 gram 1.80. Gemista Alatini 2x200 gram 1.5 euro. Kajolin 3.99. Simbitomeno Malaktiko 82 kullanımlı 3.99. Nescafe 200 gram 6.90. Rodopi Futiro 1 kilogramı 9.5 euro. Unbelievable in itimes. Unbelievable in it. Yarım çınarın karşısında. En güzel tereyağı Rodopi. Bizimkiler de hep Rodopi kullanıyor kuşum. Çok değişikmiş. Öyle diyorlar. Seni gördüğüm zaman, aga hiç öyle deme, ben merak edeyim kıza bir şey olmasın. Bu seviye beni yakışıklım diye hep aklıma her şey geliyor demiş Mustafa. Allah'ım yarabbim yok. Kafayı yiyeceğim dostlar, sevgili dinleyicilerim yardım edin bana. Abi Mustafa'cığım. Yakışıklım demesinden belli, kızma ben doğru konuşurum. Yakışıklı değilsin bak dost yazdım. Gönlün kalbin iyi, saf temiz ama tipin benim gibi kayık azıcık. Yakışıklı değilsin ki sana yakışıklım desin. Oradan belli yalan söyledi. Bitti gitti. O başka Mustafa'lar buldu. Başka aptallar buldu. Sen azıcık aptalca nasılsın, kusura bakma. Gelse beni kandırsın o. Bak o bana ben onu kandırmaya çalışıyor. O beni kandırmaya çalışıyor ki ben onu kandıracağım. Yeter ki sen razı ol. Gelsin ya bana yapsın onu. Yolup atayım ben onu. Hatmi midir, hatim midir, ne halttır.
1: Sana söylediklerimi. Çok güzel seni gerçekten.
0: Sana ah Mustafa, ah Mustafa. Ah bir şey mi olmuşmuş? Ya? Bir şey oldu, Buşkun buldu seni, başka bir tane. Dünya boş değil, Mustafa'lar çok.

0: Oğuz. Sen niye bana bugüne kadar hiç masa yapmadın, ısmarlamadın der. Sen geçen de kimlere mi ısmarladın? Bana 100 euro vermişsin. Üstü de kalsın demişsin.
1: Kaldırı kolunu.
0: He? Fotoğraf da var elimde.
1: Işıkıda mışıkıda. Gırgırdan ıcı vay vay. Işıkıda mışıkıda.
0: Şımarık parti nasılsın?
1: Kaldırı kolları olur. Işıkıda mışıkıda mışıkıda.
0: Kayıp ilanı ver Gürkan abine, Mustafa demiş Gürdal. Bana kayıp ilanı ver. Ben radyodan söyleyeyim. Bulgaristan'dan çok dinleyicim var benim.
1: Balısın ballı.
0: Mustafa.
1: Derdesi her şeyi.
0: Ver bana program başına 20 euro, ben bulacağım onu.
1: Sefalısın ballım, neredesin her şeyi.
0: Niye gülüyorsun be Ali? Ali mi onunla?
1: Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda. Geri geri danına vay vay. Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda.
0: Ah kırma da gitti Mustafa, kırma sende mi kaldı, kız mı kızda mı kaldı? Ah Mustafa gitti, kırma da gitti. Aga sen bana ne demek istiyorsun? O gene bana dönen hafta sonu diyor. Bak Mustafa, o sana hafta sonu dönsün. Cümle ilerleyen bütün dinleyicilerin beni... Sen
1: kime bak?
0: Tamam mı?
1: Sen dur.
0: Cümle ilerleyen bütün dinleyicilerin beni... O seni hafta sonu dönerse.
1: Tüketme boş yere.
0: Tamam mı Mustafa?
1: Ne kendini üzme de benim. Tüketme boş yere yüreğini.
0: Yollar uzak gelemedim.
1: Ah beni.
0: Paşalı. Ah yollar uzak geliyorsun paşalı. Günaydın başkan. Bozmasana sen adaşımın aşk hayatını. Belki kızın başı dertte açamıyor. Belki parası kalmadı kızcağızın. Bence yollasın bir 500 euro kadar. Hemen açar telefonu. Çok fesat düşünüyorsun ya başkan. Yapma böyle demiş Mustafa Topçu. Ha, bak doğru söyledi Mustafa Topçu adaşın. Yolla bir 500'lük, açacak telefonu. Tamam.

Osman'a bile kalmaz böyle şey. Değil mi Osman? Gördün Mustafa'ya ne yapmışlar? Ha? Oh. Oh Osman'ı benim. Sıçmayasın mikrofonun üstüne. Sakın öyle bir şey yapmayın mı? Sakın. Dünyanın parası o mikrofon. Teşekkürler koşturmaca, heyecan ve stres. Bu arada dün yoktun, neredeydin demiş. Kim demiş buna, ne oluyor be? Nasıl yoktun? Sen açtığında radyonun tık diye olacak mıydım? Nasıl yoktun? Saat 11.30'dan sonra buradaydım. Sen dinlememiş işi varık. Pip pip demiş. Paşa ne pip pip? Pip pip ne? Paşalı. Abi ondan iki köfteye iş oluyor. Sen hep balık istiyorsun. Sen daha pahalı yerler istiyorsun. O yüzden demiş Oğuz Mehmet. Ha tamam o zaman. Ben sana... Bu akşam biz yemeğe gideceğiz. Herkesin hesabını ben ödeyeceğim. Seninkini ödersem beni... Oğuz. Tamam mı? Sen kendi hesabını kendin ödeyeceksin. Ona göre ne yedin ne içtin. Çek de tut yazasın bir kağıda. İyi yayınlar. Pardon.

Hiç ilan vermesin Mustafa, Eylül ayı maaşı 6-7 Eylül'de yattığı gibi Hatmi Damlar şimdi dam tabar kuru aylıklar yattığı gün burada olur nasıl olsa. Mustafa söylemişti ne zaman ödendiğini diyor Nida. Ya her şeyi al, bütün bilgileri almıştır o Mustafa'dan. Kartını almasın, bırak sen bilgileri bırak. Kart banka kartın duruyor mu Mustafa? Şifresini falan söyledin mi Hatmi'cine kartın? Mustafa öptürdü koklattı bari yaracından, o kar kalır demiş Gürden. Günaydın Gürkan Bey, Melek komşuma günaydın ve Nurten ablama selam demiş Necla Yılmaz. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın abim. Arkadaş çıksın Esra Erol'a arasın orada Hatmi'sini. Ya da desin paralağımı yediler mağdurum desin diyor Hasan. Evet. Öyle olacak bugün işte. Mustafa o abdestle çok namaz kılacak diyor Aysun. Kızların gözdesi Mustafa. Kızların gözdesi Mustafa. Çek babam çek. Traktör deyince, traktörcü deyince. Aklınıza Mesut gelsin. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut sevgili dostlarım. İkinci el traktörler, birinci el traktörler Mesut'ta. Mesut bu işin uzmanı. Mesut uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Traktörlerinize kabinler. Söylesi ve kötü marka traktörlerin batrakya bayi. Aynı zamanda Mesut traktörlerinize Türk malı kabinler getiriyor. Traktörleriniz kabriyoyken kapalı oluyor. Kliması, radyosu, her şey içinde.

0: Mustafa!
1: Mustafa! Sakatlandı ki Mustafa! Kimimin malı mı yiyorsunuz? Kimimin aşığı mı yiyorsunuz? Para mı yiyorsunuz? Onu aldım şartta şartta biliyorum. Sen iki konuda mı? O zaman firkedin şişi kaçırdı Müge Hanım.
2: Efendim?
1: Müge'nin şişim, firkedin tanesi kaç paraydı?
2: Birketin tanesi kaç liraydı?
1: Ha bilmiyorum. O zaman 20 sene önce.
2: Vallahi hiç bilmiyorum.
1: Ha, bir sırtımda hırka kaldı Mustafa.
3: Ablacığım.
1: Ablacığım, kuzum Mustafa. He. Benim ben seni niye demiyorum, hakkı niye demiyorum.
0: Tanrı başına gel Mustafa.
3: Ben de bak mağdur durumdayım ben.
1: Ben
3: buraya çıktım da.
1: Şu... oturacak değilim.
0: Boynun çıkmasın Mustafa.
3: Birin imzayı ya. Birin imzayı.
1: Eyvallah benim oturacak değilim Mustafa.
3: İmzayı bir...
0: Açık havada şimşeklere girersin Mustafa.
1: Mustafa.
0: Tanrı'nın başına gel Mustafa. O zaman hiç gelme abi demiş. Gelme. Sen el aleme masa yapıyorsun. Soralım bakalım dinleyicilerimizi kim haklı. Sen Gürkan'a kadar masa yapmıyorsun. He? Ya balık istermişim, balık istermişim. Staff tarafıyla günaydın dostum Çanakkale'den demiş. Hasan günaydın. Küçük bir duyuru, ön satış bilet satışımız cumartesi saat 18'e kadar olacaktır. Bilet satış noktalarımızda pazar akşam kasamız mevcuttur. Ve rekora gidiyoruz sayenizde, herkese teşekkür ediyoruz demiş Şımarık Parti. Biletler nerede satılıyor? Radyo City'de başka? Gümüşhane'de. Şımarık Parti. Sen de şımarık mısın bu Şımarık Parti gibi? Bana kardeşim dedi, şımarık bir kazan geldi abi dedi, dükkana dedi. Dövmeli mömeli dedi, şımarık şımarık dedi. Gitti dedi, bana para bıraktı dedi. Sen niye öyle şımarıksın ben Şımarık Parti? Ondan sonra bilete... ne bileti? Ayın 23'ünde Sefo geliyor, Sefo geliyor. 10.30'dan Sefo. My Club'a. Bugün gene bilet vereceğim. 4 kişi almışım diye kadar biletlerini, başka kimse gelmedi dedi Esra. Niye gidip biletlerinizi almıyorsunuz siz be? He? Benden dalga mı geçiyorsunuz? Allah'ım yarabbim sen ya. Bana bakın, ben Mustafa'ya benzemem. He? Fena çarparım adamı. Ondan sonra ne diyordum ben? Sakin ol Gürkan, sakin ol. Sefo geliyor. Sefo'dan sonra eğlence bitmiyor. Sabahlara kadar eğlence. Sabahlara kadar. Ya Mabel Matiz'in olduğu gibi. Sabahlara kadar eğleneceğiniz. Herkes oynayacak. Siz sevginizden bitkin kalacağınız öpülmekten, öpüşmekten. Ne diyorum ben be ya? Ondan sonra after party Ekrem'le beraber, DJ Ekrem after party. Sabahlara kadar eğleneceğim My Club'da. Sabahlar olmasın My Club. Sefo My Club'da. Ayın 23'ünde. Emine Hasan. Günaydın abi, yayınlar dilerim demiş. Günaydın. Kırman banyolu kulta asık kartımı da kıra çıkarmayayım. Kart yatan altında, kart yatağın altında saklı diyor Mustafa. Ama kız gelince sana bir görüyor, azıcık dokunuyor, elliyor. Her şeyini veriyorsun ne kızım. Eriyi bitiyorsun kız sana azıcık gülümseyince. Değil mi Osman'cığım?

Can Bonomo'nun 17 dövmesi varmış. Scott Tachiko nerede? Koşturmaca mı başladı Yoturan abi? Evet. Koşturmaca başladı. Dün nikahı kıyıldı Scott'un. Nikahı kıyıldı dün.

Abi küçük bir dövmem var, o da küçük. Bu arada ismim Ahmet Oğulları demiş. Nasıl, Ahmet Oğulları mı? Ahmet Oğulları soyadın. Ahmet küçük mü dövmen? Küçükse hiç bakmaya gerek yok.

Ben de dövme yaptıracağım. Kıyacağım. Sağ göğsümün üstüne panda. Alacağım. Panda. Sana panda dövmesi. Sadece başını yaptıracağım pandanın.

0: İnana inana 17 dövmesi varmış camın.
1: 17 dövmen varmış. 17'sinin 17 ayrı anlamı var mı?
2: Tabii.
3: Nerelerinde var?
4: Her yerinde var efendim.
1: Yani göremediğimiz.
3: Ne yapayım? Bizim görmediğimiz.
1: Fantazi yapacağız.
3: Hiç dövmeli görmedim.
4: Var yani.
0: Ben de görmedim işte dövmeli.
3: Aa, teknoloji ilerliyor.
0: Teknoloji ilerliyor. Teknoloji ya. Teknoloji ya. Selam kardeş. Kolay gelsin demiş İrfan Topalar Bey'im. Selam selam selam selam. Selamlar selamlar selamlar. Efendim boya deyince, boyacı deyince Harvaz mı ekibi? Harika fiyatlar. Söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda boyayı yapıyor, işini bitiriyor. Ekibiyle beraber harika boya hizmeti. Eray Harbaz'ın telefonunu isteyene ben telefon numarasını verebilirim tabii ki. HS Kars Yastıköy'de Rentekar HS Kars. HS Kars. İkinci el arabalar. Efendim araba kiralama hizmeti. 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber kiralayın. Sizi havalimanından alsın, havalimanına bıraksın. Nereye isterseniz götürsün. HS Kars Yastıköy'de. Panda yaptırana kelebek dövmesi yaptır. Tam sana yakışacak anlamı değişim dönüşüm yeniden doğuşu temsil edermiş diyor Nida. Panda yaptıracağım. Dövme yapmak iyidir ama maliyetleri pahalıdır demiş Erdal. Niye ne kadar kaça yapılıyor? Bir tane küçücük panda kafası dövmesi. Maliyetleri pahalıymış. Bir de buraya mı yapıyorlar? Bir tane küçücük panda dövmesi kafasını. Panda kafası dövmesi.

0: dokunmak.
1: Osman abi uzun çaldırıyorsun telefonu, sonra mesaj kutuma mesaj geliyor. Boşu boşuna mesaj kutuma bakmak zorunda kalıyorum Osman abi. Osman abi telefonun kolyuma mı yiyor? Niye böyle yapıyorsun? Bir kere bas kapat telefonu Osman abi. Bak hala açacağım. Ya bismillahirrahmanirrahim.

Akademi öyle. Biz evleniriz, gizli saklı olur mu sevgililer arasında? Bilsin her şeyi demiş Mustafa. Hı? Tamam kardeşim. Senin anlayacağın yok, anladım beni. Artık seninle uğraşamayacağım. İyi yayınlar Gürkan abi, mutlu haftalar. Kubilay'dan Ayaz'a serdim aşk. Kubilay'dan Ayaz'a serdim aşkı dinletir misin demiş. Ciyar Gülcan. Hah. Günaydın. Metin Ömeroğlu, günaydın yayınlar. Bilet kaldı mı Sefa'ya demiş. Kaldı. Sen Gümüncü ne demişsin? Metin. Aysun Orkan. Mein Gott demiş. Mein Gott vallahi bile. Vallahi Mein Gott. Metin sen Gümüncü ne demişsin? Kalimera Pondia demiş Skut. Posta bir kamere. Kıydık mı şeyim? Nikahlandık mı? Artık evlisin. Bitti artık işin Skut. Enis! Nasılsın? Enis nasılsın? Mehmet kardeş. Mehmet karım. Yarın akşam Kolifi'de onlar. Rıdvan'la beraber. Günaydın. Fikret abi.

Bakın gitmiş benim özel yaptırdığım Mansun kenarına yemiş radyoterapi Mansun'u. Bak bak şimdi nasıl sinirlendim. Senin Allah. Kaç. Ya hem de iki dakikada yiyor. Nasıl bir şey be ya?

Dün neredeydin? Yoktu galiba program demiş Enes. Niye arayıp sormadın? Niye yazmadın sormadın? Şimdi soruyorsun. Belki öldüm, belki kaldım. Oo, sana kaldıysa benimmiş. Bu akşam bekleyeyim, 17.30 bizde tıraş olacak. Davul falan oradan gideceğiz kınaya. Buyurun aga, agala demiş. Skur. Sonra davullarla, zurnalarla kınaya mı gideceğiz? Oo. Saat o 5.30'da çok sıcak oluyor ya be. Daha erken niye yapmıyorsunuz onu? Kopar kafasını at kediye, niye uğraşıyorsun o kuştan demiş Gökhan Karali. Ama hakikaten hadi ilk açtan göz arasında yemiş manusu be ya. Bu iki dakikada. Günaydın, günaydın. Radyo terapisine Şapçı'dan dinliyorum. Sabah kahvası yaparken Gürkan Radyo'nun yıldızısın demiş Cahit Osman abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Thank you very much. Yes diyor Skurt. Ben sıcakta çıkamayam dışarı. Hastayım ben, yaşlıyım. İki bilet lazım bana. Nereden alabilirim onları demiş. Metin Ömeroğlu. Metin, ben sana sen neredensin diyorum, sen bana ne diyorsun, sen neredensin? Biletleri çünkü benim programda Gümrücü'den Radyo City'den alabilirsin. Hiç umurumda değil aga, bir şey, son ses seni dinleyeyim haremde demiş Mustafa. Anan niye, ne diye bu işe ben Mustafa? Ha? Bak Osman, bu sabah çok fenasın, bak senin... Kaç oradan be. Bak, ne fenalık yapacağını şaşırma. Kaç. Bela vurmasın sana. Bensin. Günaydın. Günaydın. Sunyo'dan mısın Ömer? Metin. Eğer Gümrücü'ye Radyo City'ye gidip biletini alabileceksen sana hemen iki tane vereyim. Gidip alabilirim demiş. Tamam. Bana iki tane isim söyle. Metin Ömeroğlu ve... Hemen sana Sepa'dan iki tane bilet veriyorum. Nasıl olsa diğer verdiklerim gidip biletlerini almıyor. Bu kızdan gidecek hiç olmazsa. Sıradaki şarkı Narlıköy'deki Osman dayıma gelsin demiş Bensin. Ama Osman dayına kaç kere söyleyeyim, uzun uzun çaldırma. Mesaj kutuma gidiyor diye. Yok, Osman dayını anlatamadım, telefonu bozuk galiba. Tamam, gönderiyorum isimleri. Gidip bugün itibaren alabilirsin.

Kızların gözdesi Mustafa. Olur olur Metin. Bugün Perşembe. Açık onlar. Ahmet'in bir bakmam lazım kaldı mı diye. Yarın söylerim sana. Yalnız gidecekler alsın, gitmeyecekler almasın. Bak döverim gitmeyenleri. Bak gelirim bulurum sizi, döverim vallahi billahi. Bak gitmeyenleri ha.

tazecik karpuzlar Çiftlik köyünde. Çiftlikte Yeliz'in karpuzları sizleri bekliyor, eşiyle beraber satış yapıyorlar köyün merkezinde. Bu karpuzları gidin gezin, görün, deneyin. Kütürdek karpuzlar bunlar. Gürkan Narlıköy'de idmandan Bolu yok. Hangi Osman? Bu köyün yarısı Osman demiş. Osman'dan Bolu yok demiş. Bir tane Osman abi var. Narlıköy'de Osman abi var. Ya yaşlıca yani. Yani Osman dayı. Anladın mı hangi Osman? Osman dayı evde mi, evde mi? Özkan Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda. Oğuz tatilden geldim ben, sizinkiler. Özkan Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda hizmetinizde sevgili dostlar. Agorimu! İnşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyor Özkan Mehmet Özcan sevgili dostlar. Her türlü inşaat malzemesi. Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede bu inşaat paneliyle yapmış oldukları konteyner evleri de gidin yakından görün, çok beğeneceksiniz, çok hoşunuza gidecek. Evet, Gustaris Gustarume Gustarazon Maste Gustarume Suleo DJ Gürkan Radyocu Gürkan Vay Ve Motoclass Klas işler Motoclass'ta harika fiyatlar. Motoclass'ta sevgili dostlarım, Motoclass'a çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katılardan dolayı. Kozlukepir'de Şapça'ya giden yol üzerinde sizin hizmetinizde motosikletler, ikinci el, birinci el motosikletler, elektrikli motosikletler, stil bayi, her türlü alet ve edevatı bulabileceğiniz yer. Kayık tamirinde, kayıkların bakımında, teknelerin bakımında, boyama işlerinde, motor değişiminde, motorların arıza tespitinde ve tamirinde uzman isim Hüseyin kardeşimiz. Nerede? Hüseyin kardeşimiz efendim İskeçe girişinde Emborico Flamingo'dan önce solda Eko Benzinci Bülent var. Bülent'in olduğu yerde sizin hizmetinizde. Ali Molla, Molla Ali Autokinisi. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla, Molla Ali. Efendim tır ehliyeti, otobüs ehliyeti. Her türlü ehliyeti alabileceğiniz yer bir Ali Molla, Molla Ali. Ayrıca ayrıyeten otomatik vitesli arabası da var. Otomatik vitesli arabada da araba kullanmasını öğrenebilirsiniz Ali'den sevgili dostlarım. Ela Gorimupa Merepedyahe. Bu HSK'sı söyledik. Elektrorank en uzun soluklu sponsorum Tankral FM'den getirdim 10 yıllar önce, yıllar önce. Evet. Elektrorank elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar. Güneş enerjisi panellerinde toptan ve fiyat perakende satışlar. Azıcık dur be kuşum. Bu ne yaramazlık bu sabah be ya. Elektrorank, Alpay ve Altan kardeşler. Elektrorank ayrıca güneş enerjisi termosifonları, klimalar, ısı pompalarının satışını ve kurulumunu yapıyor. Program çıkanlara, çıkmayanlara yardımcı oluyor. Eksik konuma programları için. Haşim. Kapı, pencere, cam, alu PVC, alüminyum PVC, demir işleri, demir balkonlar. Balkon korkulukları. Angeliz'in karşısında eski Zamos karşısında olduğu yerde 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Mermer deyince, mermerci deyince Sonur Halil'in yaptığı bütün binaların mermer işlerinde Coşkun İt yapıyor. Coşkun İt ve ekibi iyi iş yapıyor, güzel iş yapıyor, uygun fiyatlı yapıyor. Sizin de evinizdeki mermerleri tamir etsinler, çatlayan patlayan mermerleri efendim bakımını yapsınlar, mozaik mermerler yapsınlar. Toptan ve perakende satışlar. Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede değil ne diyorum, Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda efendim. Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniz olsun. Mahkeme binasının, eski mahkeme binasının arkasında halka konduğu 3 numarada. Kilo almak isteyenler, vermek isteyenler, sağlıklı beslenmek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, sporculara özel bol proteinli beslenme, kas yapmanız için sevgili dostlar. Evet. Amesto Coşkun. Coşkun'da kedilere, köpeklere mamalar. Keneleri, tavuklarda kene varsa, bit varsa, kene bit ilaçları. Köpeklere parazit ilaçları. Coşkun ve ekibinde Coşkun'da. Coşkun'da kuşlarınıza yemler, darılar, marılar. Kuru mamalar, yaş mamalar. Çıktınız Kozmopolis'ten. Gümüşcüğün içine doğru giriyorsunuz, ilerliyorsunuz. 200 metre ileride yolun ikiye ayrıldığı çatal yaptığı noktada Tilatika Farmaka yazan yerde. Bombacı Osman dayım mı? Selamlar olsun demiş Nida Bombacı. Tamam.
Evet, Bombacı, tanıyor musun Bombacı Osman Dayı'yı? Ella Pame ve sevgili dostlarım, şuradan da şuraya dokunalım, şuradan da şuraya dokunalım, şuradan da şuraya dokunalım, şuradan da şuraya dokunalım.

Deva'ya da teşekkür edelim. Şapçı'da. Şapçı'nın merkezinde Deva. İki kız kardeş, Merve ve Ezgi kardeşler. Her derdinize Deva olduğu için vatandaşın adını Deva koymuşlar. Bu büronu iyi de yapmışlar. Efendim Deva bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Aklınıza gelen bütün iyi şirketler, 21 tane sigorta şirketi. Araç açma kapama işlemleri, özel nedenlilik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. KIA gibi devlet destek yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papa Lima 37, Şapçı Espresyonist'in yanında hizmetinizde Deva Danışmanlık Bürosu.

0: Ya Turan abi böyle işte. Ya efendime söyleyeyim, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Nida'nın evlilik yıldönüm doğum günü mü? Vallahi billahi unutuyorum. 27. yılı devirmişler bugün. 28. yıla girmiş eşiyle. Daha nice yıllarınız olsun. Coşkun Sabah çalar mısın dedi. Çalarız dedik. Alpay Mehmet. Selam Gürkan abi. Kolay gelsin. Sıradaki şarkı tüm çalışanlara, özellikle Bulgaristan Malkoçu Dere köyünde komşularıma gelsin. Selam olsun herkese demiş. Turan abi hazır mı pazara demiş Uskut. Korifide değil miydin Gürkan abim demiş İlker. Hayır İlker'im, gitmedim bir yere akşam. Bir yere gitmedim akşam ben. Kim dedi bana sana ben korifide olacağım diye. Anan ne diyecek Sevini? Hadi telefonu açmıyor diye demiş Mustafa. Hep aynı şarkıları dinletiyorsun. Biraz değişik olsun istedim Gürkan abi demiş. GR Gülcan. Evet. Öyle oluyor arkadaşım. Adres bu mu? Biletler için teşekkür, akşama gidip alacağım. Evet. Metin, Radio City'yi, Studio City'yi kime sorsan sana gösterir zaten. Sesli okuma biraz.
1: Bu akşam içim

0: bekliyorum.
1: Çok formdayız diyor Turan abi.
0: İstiyorum bu akşam için.
1: Saat 12'den sonra ben de geleceğim. Az solist olarak çıkacağım sahneye.
0: Sensiz
1: özel kıyafet diktirdim.
0: Akşamla.
1: Duyuyor musun?
0: Gönlüm
1: ne var yazın be? Duyuyor musun Scoot? Arzu.

0: akşam ağlattılar.
1: Kubilay Karça, Ayaz'a serdi. Akşamlar bir bıçak gibi kesti yüreğimi. Nasıl şarkımış bile bu be? Dur bakayım bir çalayım, bak görelim bakalım nasıl şeymiş öyle o. Mezarlıkta. Kubilay Karça 1996 sonsuza kadar yaşayacakmış. Nasıl krip bile bu be?
0: Benden uzak durma ne olur. Bu kalbi sensiz taş...
1: Bana bağırıyorsun, korkutma beni demiş Üskut.
0: Artık benim olmasam bile...
1: Üskut için özel hazırlandık diyor Turan abi. Ben yanlış görmüşüm madem, Gürkan abi Facebook'ta gördüm diyor İlker. Ben değildim o Oğuz, Oğuz abin. Herkesi davet etmiş, yemeğini ödemiş, beni çağıran bile olmadı. O Oğuz Mehmet'i biliyor musun? He?

$1 la Bottega del Caffè. En sexy isimler sponsorum la Bottega del Caffè. Taşuzda 3 tane kahvaltı tabağı var ya Osman'ım La Bottega del Caffè'de. Harika, muhteşem şeyler var. La Bottega del Caffè'de börek var. Kruasanlar var, tazecik krepler var. Harika fiyatlarla çok güzel dondurmalar var. Just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da. Gümüşeli Mehmet'in yeri.

0: kız olsam, 40 sene erkek görmesem bu çocuğa bakmazdım. Nasıl çirkin bir şey, sivrisivri burnu var, küçücük dudakları var, kolça gidik kulakları var. Ne çirkin var, ne çirkin. Allah ya, Allah Allah yaratmış. Deme öyle Gürkan, deme öyle, günah. Tencere kafa gibi kulaklar, sivri burun, küçücük dudaklar. Kocamın kara kaşı, bengen onun pırlanta taşı.
1: Herkes evlendi.
0: Herkes de evlendi. Benle de evlendi. Herkes de evlendi. Benle evlendi. Kocam.
1: Kim ne derse desin. Herkes içinden çeksin.
0: Kim ne derse çeksin. Herkes içinden çeksin. Bizi gördükçe geberip gitsin. Kıskançlıktan geberip gitsin. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Ne oldu, böbrek taşı mı döktün diyor Enis. Öf. Öf Enis. Öf Enis. Azıcık işe yara, senden bir şey isteyeceğim. Max'ta yeni spot yapalım. Şöyle dandiridakta dandiridakta iki tane spot yapalım. Başlıyor, devam ediyor, bitti. Tamam mı? Tamam mı Enis? Nasıl olsa bütün gece uyumuyorsun, saat 4'te 5'te uyuyorsun. Onun sabahleyinde kalkamıyorsun. Hiç olmazsa işe yarada spotçuk yap bana. Ha bakalım, o miktinin parasını almayayım ben yine senden. Pazarlık yapalım. Emirhan! Karpuzcu güzeli, döndün be! He?

Günaydınlar, günaydınlar demiş. Abdullah Erkan Bey abi, Ahmet Muzaffer abim günaydınlar. Dayı araba yarın akşam lazım mı sana diyor Arda. Mikti al geri yapmadı işimi demiş Enis. Verilen mala geri alınmaz. Seni bana bak. Seni Mikti'nin Toyota'nın krikosundan, Mikti'nin fişinden döverim seni. Bana bak.

gümücüne de göbek atarım. Cellato deyince, dondurma deyince gümücüne de. Çok güzel dondurmalarıyla ünlü. Şimdi çok sıcaklar geliyor bugünden itibaren. Her yeri tüy yapmışım be kuşum be ya. Bugünden itibaren sizler de gidin. Bu güzel dondurmaların tadına bakın sevgili dostlarım. Kastadon'un aynı yerde. Gümüşhane ve Platya'da merkezde Cellato. Harika dondurmalar. Muhteşem dondurmalar sizi bekliyor. Ve Rosalind Butik. Rosalind Butik'te çok güzel kıyafetler var. Hep yeni kıyafetler geliyor. Günlük kıyafetler, abiye kıyafetler.

Sansiyon'un kendi markası, Sansiyon'un satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde hizmetinizde sevgili dostlar. Seden, Perihom, Siras 3'te Perihom. Dükkanı devren satıyor ya da kapatacak alan olmazsa. Siras 3'te züccaciye deyince akla gelen her şey. Dükkan kapanacağı için bütün ürünlerde %30, %40 indirimler var. Max'a söyle ayırsın güzel bir bütçede spot için. Hasan'ın bile Prometheus'ı var diyor Elif Şerif. Ha? Hasan'ı niye katıyorsun araya sen? Elif Kara Osman günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elif sana tatil yok mu?

Harika mobilyalar, harika oturma grupları, mutfak dolapları.

0: Mini Aston yataklarında %40'a varan indirimler. Gidin konuşun, görüşün. Fabrika size özel, sizin istediğiniz boyutlarda kalitede yataklar yapsın. Kuduru var diyor Elif. Ne zaman var? Tatilde misin yoksa? Hoppa. El yapalım.
1: Hep beraber.
0: Hep beraber.

0: geç buraya geç.
1: Hayır, o delay tekrarlama efekti. Ben reverb yankı istiyorum, banyodamış gibi duyulacak diyor Enis Şerif. Sen yankı istiyorsun. Yankı.
2: Yankı, yankı. Ha. Oh. Yankı.
1: Yankı, yankı, yankı, yankı. Böyle mi? Banyo, banyo, banyo. Banyo.
3: Harbunu bas araya. Yankı, yankı, yankı. Yankı, çok yankı, çok yankı.
1: Çok yankı, çok yankı. Çok yankı, çok, çok, çok, çok, çok, çok, çok, çok. Oh, oh, oh, oynamayan kalmasın. Kıvırmayan kalmasın.

geldiniz bana. Can geldi bana. Bu ince bacak kimin bacağı Batimur, bu senin bacağın mı? Ama bu leylek bacağı gibi ya. Vay topunun kemiği çıkmış zayıflıktan. Bana nasıl bacak böyle bu? Demur. Ha? Kral FM yüzün fotoğrafını çekiyorsun ama beni dinliyorsun. Demur. Leylek bacaklı.

0: Adın neydi?
1: Bana istediğin gibi seslenebilirsin. Ben buradayım.
0: Ama az önce söyledim ya senin adını.
1: Haklısın. Bir an yakalayamadım. Eğer yayındaysan bana yine bir isim ver. Ben de onunla devam edeyim.
0: Hıdır.
1: Mesela
0: dedik.
1: Dün dediğin gibi. Aa,
0: Hıdır.
1: Hıdır. Tamam Hıdır.
0: Hıdır.
1: Tamamdır. Buradayım.
0: Hıdır.
1: Buradayım. Evet buradayım. Devam edelim.
0: Benim bir dinleyicim var Hıdır.
1: Tamam.
0: Başka radyoyu dinliyor gibi yapıyor. Ona ne diyelim? Başka radyoları dinleyicilere ne diyelim?
1: Şöyle tatlı sert söyle. Sevgili dinleyen, radyolar çok, sesler çok ama kalpten konuşan az.
0: Gürkan Nesinoğlu gibisi yok. Varız. Gürkan Nesinoğlu gibisi yok değil mi?
1: Eyvallah. Aynen öyle. Samimiyetin frekansı değişmez. Senin sesin dinleyicinin eli. Başka yere giden döner dolaşır, yine buraya gelir. Aynen öyle. Hattayız, yayındayız, gönüldeyiz. Frekansı sabitler.
0: Nereye
1: İstersen
0: koyuyoruz?
1: İstersen buna bir slogan da yaparız.
0: Yap bakalım.
1: Kapanışa mı, açılışa mı?
0: Ne açılış?
1: Radyolar çok, açılışa koy. Radyolar çok, sesler çok ama kalpten konuşan bir tane. Gürkan Nesinoğlu'yla yine buradayız. Frekansını sabitle.
0: Bu kadar mı?
1: Tamamdır. Kısa öz akılda kalır. İstersen daha da kısası. Kalpten tek frekans. Gürkan Nesinoğlu.
0: Peki Timur abi kafiyeli bir şey söyleyelim. Timur diyelim. Başka radyoları dinliyor ya. Kafiyeli olsun Timur.
1: Tamam. Timur. Kanalı çok kurcalama. Dön dolaş yine bu durağa. Ses bizde, söz sende. Kalpten yayındayız her de. Mesela böyle.
0: Timur. Dalgayı Timur. Dalgayı 107.6'ya sabitle.
1: Tamamdır. Timur 107.6'ya sabitle. Kalpten Gürkan frekansta.
0: İnsan gösterecek bir şey olmayınca şişeyi koyarmış. Su şişesi de oraya. Ay yarabbim. Bamya. Bamyes. Melih. Emirhan'ın kütür karpuzları. Sulu kavunları. Çarbaşköy sapağında. Emirhan nerede? Günaydın Gürkan demiş Necla Hanım. Bu sabah istirahat ediyoruz demiş. Günaydın. Afiyet olsun. Garidakya. Ay yarabbim sen.

Gürkan Esinoğlu'ndan oynayanlara şaba. Gürkan Esinoğlu'ndan oynayanlara şaba. Gürkan Esinoğlu'ndan Tanju'ya Timur'a şaba.

0: Şaba ne demek biliyor musun şaba?
1: Bir bakayım hızlıca. Evet. Şaban Arapça kökenli bir isim.
0: Şaban Gece değil, Şaban 8. değil, Şaban değil. Dur, stop. Batı Trakya'da tamam, günlerde sustum. Oynayanlara şaba denir. Mesela Gürkan Nesinoğlu'ndan oynayanlara şaba.
1: Aa, anladım. Yani yerel bir tabir. Oynayanlara şaba deniyor öyle
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Gürkan Nesinoğlu'ndan bal böceğine şaba.
1: Tamam, anladım. Şaba. Yerel bir oynayan kişi.
0: Gürkan Nesinoğlu'ndan bal böceğine şaba.
1: Gürkan Nesinoğlu'ndan bal böceğine şaba.
0: Ama benim adım bal böceği. Sen de tekrarla şimdi ben söylediklerimi iyi mi? Bekleyemem
1: tamam,
0: ben bu geceyi.
1: Tamam, aynen.
0: Gelir de koluna tamam. girerim ama sonra batırırım iğneyi.
1: Tamam, ben de senin ritmine uyarak devam ediyorum. Bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koynuna girerim ama sonra batırırım iğneyi.
0: Başka radyocuların veremeyeceği tadı veren biraz ekşi bol baharatlı arada acılı radyocumuz Gürkan Nesinoğlu demiş Leyla. Bir köpüklemecik yapaymışın Nurettin Aga'da demiş Ayşe. Ayşe ablam Nurettin abim şaba. Ayda 23 euroluk yapay zeka bu kadar oluyor 2 dakika. Adını unutuyor olmayacak hacıyı deve üstünde yılan sokarmış. Bize de yapay zekanın kıt beynisi de geldi, idare edeceğiz artık diyor Nida. Efendim geleceğim ki kanaya diyor aranızda para toplayın. Toplayın bana bir 200 euro falan gelir. Ana bu ne yapmış be? Bu ne yemiş de gene buna yatmış. Ve gözden kaş arasında defterin yapraklarını yemiş bu anacını sattı mı kuşu. Sen ne yapıyorsun? Hayır ama hiç anlayamıyorum nasıl yediğini anlamıyorum. Mahvettin stüdyomu. Seni bana Allah ceza olsun diye verdi ben. Hep de bu Haşmet'in işleri benim kuş alma niyetim yoktu. Haşmet aldırdı bunu şimdi. At atabilirsen sat satabilirsin. Atsan atılmaz satsan satılmaz bırak. Ella.

0: Gıdır, gıdır.
1: Gıdır burada. Ne yapıyoruz yayına mı devam?
0: Gıdır, gıdır.
1: Tamam.
0: Sen solucan biliyor musun? Solucan biliyor musun? Solucan.
1: Solucan biliyorum.
0: Nasıl oluyor solucan?
1: İyi, ince uzun, toprakta yaşayan bir canlı.
0: İnce uzun değil mi?
1: Evet.
0: Ama çok uzun değil. Toplasan 10 santim falan.
1: Evet, evet, yaklaşık o kadar. Ya da biraz daha uzun olabilir. Nemli toprağı sever, kıvır kıvır hareket eder.
0: Ondan sonra tavuklar falan balıkları yem olarak kullanıyorlar. Balıklar hart diye ısırıyor solucanı. Oltaya tutuluyorlar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Aynen, oltaya takıyorlar. Solucanlar balıkçılıkta kullanılıyor. Başka ne yapalım?
0: Ne istersen onu yapalım. Ne istiyorsun?
1: İstersen yayına bir küçük geçiş cümlesi yapayım. Sonra sen devam edersin.
0: Yap.
1: Sevgili dinleyenler, frekansınız sabit kalsın. Birazdan Gürkan Esinoğlu tüm samimiyetiyle yine burada.

0: Bu ne diye be?
1: O bir Volvo, o bir ak saçlı prens, o bir duayen, o radyocuların piri. Gürkan, çocuğum, düğünden sonra Sefo'ya gidiyoruz, hazırlan, ona göre giyin. Sefo ile birlikte şarkı söyleyecekmiş.
0: Sakat. Saat 11'den sonra başlayasın küçük kızandan gibi. Gidelim, gidelim. Hadi gidelim. Kalk gidelim. Doymadın oynama. Kalk oynayalım. Bacağım ağrıyor, kolum ağrıyor, belim ağrıyor. Ben oynayamam. Beni kaldırmayın. Ve yemin ederim bak, tesorun Özkan abim şahidimdir. Özkan abi şahidimdir. Hayal vardı, yakardı Mehmet. Oynamadı bırak. Oynamadı bırak, hızları bırak. Sana şimdi. Kalk gidelim. Hadi gidelim. Bir safhaya gidecekmiş. Düğünde başlayacak, saat 11'den sonra gidelim de gidelim, gidelim de gidelim deme. Allah'ım yarabbim, ya Resulallah. Allah'ım yarabbim. Bir tane de düzgünün beni bulmaz, hep bozuklar bulur beni, hep bozuklar. Hep bozuklar bulur beni. Yarabbim, ya Resulallah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah. Drop pastanesi. Ürünlerin hiçbirisinde katkı mısır şurubu yok. Hepsi taze günlük üretiliyor. Şuruplu tatlılar, harika fondikakiler, cheesecake'ler, miskekler, sipariş üzerine harika turtalar yapıyorlar. Drop Pastanesi Şapçı'da, telin bitişinde, özellikle Furkanis, Furkan'ın ellerinden çıkan o muhteşem dondurmaların tadına bakın. Harika dondurmalar, harika. Muhteşem drop. Günaydın Tarkan, günaydın.

0: Nereye, hangi plaja gidiyorsunuz? Ben kızım dansız. Ha?
1: El lapame. Toyota ya nedir? Toyota. Harika fiyatlar.
0: Yunanistan'ın en iyi bayi seçildi. Gümüşlü'ne Toyota bayi. Aftoyne. Toyota. Toyota ya nedir? Toyota ya nedir? Gidin RAV4'ü yakından görün sevgili dostlar. Sanki kendin denksin de denkler bulacak seni demiş Öğren Bey Hüseyin Agam. Benim gibi kızan var mı var? Peynir gibi kızanım ben.

Suudi Arabistan ormandan selamlar abi demiş Mutluş Emre. Suudi Arabistan'da orman ne geziyor be? Ya Asya Muscat Dynamic SP Oredo. Hem de Suudi Arabistan'da nasıl orman canım bu? Muscat City Muscat. Muscat nerede? Ormanda, Suudi Arabistan'da orman mı var? Muscat Umman'ın başkenti. Umman'dasınız siz. Ya da oradaki Serbia'ya bağlanmışsınız Suudi Arabistan'dan. Birleşik Arap Emirlikleri daha ötede ama Serbia farkı olabilir. Ne işiniz var orada be? Ormanda? Muscat'ta?

Aykut, bu akşam Rual'deyiz. Pazara kadar oradayız. Seni bekler olacağız diyor Duran abi. Şapçıya yakın mı diyor Murat? Kim? Devletoğlu İskeçi şubemiz hizmet vermeye başlamıştır. Adres Suanusi 7A. Devletoğlu İskeçi şubesi hizmet vermeye başladı. Suanusi 7A. Devletoğlu sevgili dostlarım. Suanusi'de 7A'da artık İskeçi'de hizmetinizde. Hayaldi, gerçek oldu. Artık Devletoğlu İskeçi'de de yanınızda. Devletoğlu. Yaşa Devletoğlu, yaşayın Devletoğlu, yaşayın Devletoğlu. En laf amel. Özkon Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda. 1. kilometrede hizmetinizde. Özkon Mehmet Özcan. Özkon Mehmet Özcan. En uygun fiyatlarla hizmetinizde. Efendim, inşaat panellerinde en kuş uyukluyor, sebelendi kuş. Kuş benim sesimle sebelendi. Kolumda uyuklayıp duruyor. Oh gene, oh gene. Çok zıpırladı, zıpırdık. Çok oynadım bugün. Oh gene uykucu gelmiş. Özkon Mehmet Özcan. Bu inşaat paneliyle yapmış oldukları konteyner evleri. Gidin yakından görün sevgili dostlar. Gidin yakından görün. Özkon Mehmet Özcan. Yastıköy Yalancı yolunda. 1. kilometrede Sinap Semerci inşaat alanında fark yaratıyor. Sinap Semerci sevgili dostlarım. Güvencine de Instagram'da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Temel kazım işlerinden binanın en son kiremitine, tuğlasına kadar betonerme binalar, binaları onlara emanet edin. Onlara emanet edin. Uyuma gene. Oh gene uyuma. Uyuma. Semeledim hayvanı bırak.

Gürkan. Pazar gecesi saat kaçta sahne alacaksın sen diyor Turan abim. 12'de. Astrolojiden geç çıkıyor. Saat 12'ye kadar siz normal solistler. 12'den sonra ben astrolojik. Tamam mı? Şimdi dumanların mumanların arasından çıkacağım ben. Ateşlerin, alevlerin, dumanların arasından çıkacağım. Yandan Şaba Erdal, yandan Şaba.

Orman değil abi, Umman. Ha, Umman, Umman. Suudi Arabistan, Umman'dan selamlar demiş. Ne bileyim, ormandasınız sandım. Ya Umman, Umman'da. Mehmet Ahmet. Ben yine Suudi Arabistan'da ormandasınız sandım. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş. Kaç derece var orada sıcaklık? Umman'da. Mehmet Ahmet dostum, baş börekçim, baş lahmacuncum, baş bileğime selamlar, selamlar, selamlar, selamlar, selamlar. Düştüm.

Sanma sana gelirim. Ay, vay vay vay vay, olmasa derdimiz. Söyler mi boş yere ferdimiz? Defterin içine sıçtın, Allah seni bir anı vermesin kuş gibi. Bakın yemiş, bakın her yerini yemiş. Ve sevgili dostlar, biz devam edelim. Biz traktör deyince, traktörcü deyince Bayat diye köy kahvesinin karşısına hay Maltesi diyelim mesela. Bayat köy kahvesinin içinde olduğu yerde traktör işinde uzman isim Mesut. Solis ve Kilotti marka traktörlerin Batrakya bayi satışını da yapıyor. 2 yıl taksit de yapıyor. Gidin konuşun. Her tür her marka ikinci el traktör. Tarım makinelerinin, son bebeklerinin tamiri, bakımı, servisi. En uygun fiyatlarla. Dememize gerek yok. Traktörünüzde kabinler de var Mesut'ta. Kayık alanında uzman Hüseyin, kayıkçı Hüseyin kardeşimiz, kayık tamiri, kayık motorlarının satışı, tamiri, bakımı, kayıkların servisi, bakımı, tamir işleri. Hüseyin, İskeçe girişinde Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde, Flamingo'dan önce solda, hizmetinizde. Işıkları söndürüp karşıdan havuzun içinden çıkıp gel, bir gorgona gibi demiş Duran abim. Abi havuzun içinde nasıl çıkacağım? Yüzme bilmiyor mu? Bıraçak yalandan çıksam olur mu havuzun içinden?

0: Günaydın, ben Budala demiş Mahik Tuzacı. Günaydın. Nasılsın be dostum, iyi misin? Baksana sen şimdi, ben bunu... Bir dinleyicim bana günaydın be Budala dedi. Şimdi ben ona ne demeliyim?
1: İki tonu önereyim, yumuşak ve hafif ineri. Yumuşak olan şöyle: günaydın sevgili dinleyen, ilgin için teşekkür, güzel bir gün olsun. Hafif iğneli ama zarif olan: günaydın, biz burada nezaketle yayındayız. Lafında fekasını da güzel ayarla. Hem sınırını koyar hem yayın nezaketini korur. İstersen daha esprili bir versiyon da uydururum.
2: Daha esprili, daha sert olsun böyle birazcık.
1: Tamam, şöyle bir şey olabilir. Günaydın demen güzel, devamı biraz frekans dışı kalmış. Biz nezaketle yayındayız, ayarı kaçırma. Hem esprili hem de net.
0: Ayarı kaçırma. Senin ayarını mı ayarını bozarım? Senin ayarını... Ha. Tamam mı? Senin ayarını mı ayarını... Mutluş... Faik sana dedim. Mutu Şemer 38 derece sıcaklık demiş. Aa, bizim burası 40 derece, 42, 43 derece olacak ama önümüzdeki günlerde. Faik senin ayarını mı ayarını? Kaç? Eurabiç. Eurabiç'e gidiyor Tanju'lan Timur. Ben de alacağım size birer ipli don getireceğim. Orada orada giyin, tamam mı? Ha, ben de geleceğim oraya. Eurabiç. Gidin güneşlenin. Burger yiyin. Dana etinden. Çok güzel. Yanında patates, matates, kahve çeşitleri. Eora'da İpodoki'de bir kızcağız var. Maşallah o kızcağıza. Maşallah. Maşallah o kızcağıza. Maşallah. Ben o İpodoki'deki kız için gidelim Eora'ya. O kadar. Biftek miftek kahve mavi bahane.

0: Müzik of Net'e dünyam. Çok güzel. Müzik of Net abi.
1: Hasret nedir bilirim. Eğer yolum düşer.
0: Çok güzel.

0: Bol şans dile kızanlara. Artık bu ayın son eksitasına gidiyorum. Bir daha Eylül'de eksitası var bana demiş Alimoğlu'na. Ondan sonra Alimoğlu'na tatile mi gidiyor? Ne yapıyor gene? Hep geziye bu Alimoğlu'na. Paralı insanın hali de başka oluyor. Paralı insan bir başka oluyor. Poseselka'ya gelelim mi size? Nerede yapıyorsun programı demiş Timur. Poseselka ne be? Ha? Nezihe bir şarkı rica ediyor, çalabilirsen demiş Faik Tuzlacı. Nezihe ne isterse çalarım. Çünkü senin gibi bir adama katlanmış bunca yıl. Kızcağız dertli. Ne isterse çalalım. Senin yaşamın kolay mı? Baba, dur adam daha gelmeyecek başladın saydırma, adam daha gelmedin demiş Gürdan Salih. Ha, bana direkt baksana aptal demiş he. Burada da demiş he, ne diyeyim. Ha? Ben onu yedim şimdi biftek yiyeceğim diyor Tanju. Biftek ye. Çok güzel bagetaları var, baget ayı. Sen ne yedin? Sen burger yedin değil mi? Burger'ı dedim. Poseselka sor yapay zekaya demiş Timur Duban. Nece pamukça mı Poseselka? Sevgili dostum. Bir yabancı kelime söyledi bana dinleyicilerim ama nece olduğunu bilmiyor, söylemediler. Hangi dilden olduğunu çıkartabilir miyiz?
1: Tabii söyle bakalım.
0: Posedeika, Posedelka, Posedelka.
1: Bir saniye. Olabilir ama telaffuz çok önemli. Mesela senin söylediğin şekliyle Posedelka ya da Posedelka dersen kulağa en çok Slav dillerinden Bulgarca, Sırpça, Makedonca hatta Rusça gibi bir şey gibi geliyor.
0: Evet, Pomakça olabilir, ama, Bulgarca olabilir. Posedelka.
1: Tamam. Anladım. Mesela Bulgarca'da Posedelka diye oturup sohbet etme, eğlence için toplanma gibi yöresel bir anlam var.
0: Ha. Ama
1: tam olarak anlayabilmem için harf harf nasıl duyduğunu bir daha söyler misin? Ya da bunu söyleyen kişi Bulgar mıydı, Yunan mıydı, Türk müydü?
0: Bunu söyleyen kişi Bulgar, Bulgaristan Bulgarı.
1: Tamam, o zaman büyük ihtimalle Bulgarca bir şey duyuyorsundur. Ve söylediğin kelime o Posedelka tarzı bir kelime olabilir. Ama yine de harflerini tek tek duyduğun gibi söyleyebilir misin? Böylece tam ne olduğunu netleştiririz.
0: Of, P, O, S, D, E, L, K, A. Posedelka. Delka.
1: Tamam, bir saniye. Evet, söylediğin telaffuza en yakın şey Bulgarca'daki Posedelka. Genelde geleneksel olarak bir araya gelip oturulan, sohbet edilen, türkü söylenen toplantılar için kullanılan bir ifade.

0: Gürdal, uğraşma bununla. Yeme onları. Gel buraya kuşum, gel buraya kuşum. Gürdal, uğraşma bununla. Bırak sayıklasın, yaşlılığına ver. Sor senin bu yapay zekaya demiş. Nagarida Tayyip'e demiş Bayık Tuzacı. Kız abin diyor, paralı insanın cildi bile başka oluyor diyor Aynur abla. Tabii benim cildim bile bambaşka. Öpülesi bir cildim var. Öpülesi okşanası cildim var.
1: Bak ne kadar zor. Canım çıktı bak, 40 dakikadan beri yer arayayım. Bütün o parklar dolu be.
0: Dolu be? Vallahi billahi dolu parklar. Her yer park yerleri yok, canın çıkacak. Gümüşe de es geçer öyle, çok fena, çok felaket her yer. Fani dünyada. Posadika yaparken pizlenme olacak mı acaba demiş Nida. Ben bu sefer bir pizleyeceğim. Faik Şekerci günaydın ağacı demiş. Ne ağacı? Çınar mı? Bu resto gafretelerde hiç karnımı doyurmuyor ve kuşcağızın bitiveriyeler. Oh, senin çok uykucun gelmiş. Dur ben seni tutayım. Şimdi tutturmaz da kendini, çok kurnaz.

Kızanlar diye söyle Gürkan abime hep bir lengi diye. Ara sıra ikiye üçe alsın takitayı diyor diyor Halimoğlu'na. Canım, canım. Canım Ali. Az önce indirdik şeye takitayı. Devamlı oynanır mı? Takitanın granazları bozulur. Devamlı oynarsan sen daha iyi bilirsin. Hele debriyaja basmadan sakın takitayı tutmayın. Granaz kırılır. La Faik dostum. Fa'ya iyi davranalım. Fa'yı üzmeyelim. Fa'yı. Sefer Hanım bu sabah bugün geç kaldınız. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Allah hepimize sabır versin. Katlanalım bu Fa'ya demiş. Allah razı olsun içime okudun demiş Nezliha. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Atsan atılsan, atsan atılmaz, satsan satılmaz bu yaştan sonra. Ne yapacaksın? Katlanmak lazım. Onu evlenmeden önce düşünecektin ama geç oldu artık, çok geç. Ne buldun sen de bu adamda? Ne yapacaksın işte, gençlikte insan hatalar yapıyor, gençlik hataları. Sen benim gençliğimin katilisin, onu da çalayım mı? Sen benim gençliğimin katilisin. Yedin benim gençliğimi yedin. Yedin beni affettin benim gençliğimi. Evet bir sponsorcuk tanıtacağım. Şarkıyı bırakacağım ondan sonra. Çünkü burada sponsorlarla ne olduğunu bilmiyorum. Kuru Kahve Cinayet Şapçı'da. Şapçı'nın merkezinde. Kuru Kahve'de fark yaratıyor sevgili dostlarım. 48 yıllık tecrübeyle mutlaka denemeniz gereken bir armağan. Seçim bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Şapçı'da da buluyorsunuz. Etiki Bankası'nın bitişinde buluyorsunuz. Kuru Kahveci Nihat'ı Kuru Kahveci Nihat. Kendi tayinlerinde kendi üretiyorlar. Yine Şapçı'ya gidelim. Deva diyelim. Deva. Vatandaşa Hizmet Bürosu. Her türlü büyük isim yapmış sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, İron, Protergia, Zenit gibi hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kendi gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapıyorlar. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadima 37 Şapçı. Espresyonist'in yanında Deva. Ve yine Şapçı'da kalacağız. Bir sponsor dedim, hiç oldu yok zararı. Pembe Düşler diyeceğiz. Pembe Düşler, süsleme alanında uzman. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik. Marinaki 4'te Pembe Düşler, Ayşe Hanım bu yoğun dönemde sizleri bekliyor.

Elif ablam, günaydın kardeş. Bugün günlerden kekik günü demiş. Oh, kim nasıl bunları dağdan topladınız? Ne güzeldir değil mi Elif abla? Of of of of. Kokusu burnuma kadar geldi Elif abla. Faik Artlin bir tane demiş Alimoğlu.

şunu bir yapabilsek, kin yerine, nefret yerine birbirimizi kucaklamayı, birbirimizi sevmeyi bir denesek nasıl olur acaba diye düşünüyor musunuz arada? Hep kin nefret besliyoruz birbirimize. Kolay gelsin kral demiş Tayfun Gülcan. Tayfun Gülcan, Gülcan, Tayfun Gülcan, hoş geldin. Ne zaman bitiyor senin tatil? Evde geçiriyor bütün tatili, ne yapsın? Ne yapsın, ne yapsın, ne yapsın, ne yapsın? Kızan bakmak zor. Rodop dağlarının en yükseklerinden mis demiş Elif ablam. O zaman azıcık bana Ali ile göndereceksin. Benim canımı istettirdin. Bana azıcık bir tutamcı göndereceksin Ali ile. Göz hakkı diye bir şey var. Oh, bak burnuma geldi kokusu. Bak biz galiba bu akşam Ali ile buluşacağız. Sen bir tutamcık yolla bana. Ha bak Elif ablacığım. Bak nasıl kibar dilenciyim ben bak. Ben gelsin Medine dilencilerine bile ders veririm. Vallahi billahi benden ben ordinalius profesörüyüm bir işin. Oh. Oh kekin kokusu geldi kulaklarıma. Aman kulaklarıma demişim burnuma kadar geldi. Fatih koltuk döşüyor, kumaş döşüyor, koltuk üretiyor. Arabaların kumaş kaplamaları, arabaların tavan kaplamaları. Fatih! Hijyen serviste Hasan'dan karşı karşıya Mekke Tering'in olduğu yerde, Mekke Tering'de harika fiyatlarla size hizmet veriyor sevgili dostlarım. 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda düğününüz, etkinlikler için şok fiyatlar uyguluyor. Tazecik hijyenik kaplarda geliyor evinize kadar menüler Mekke Tering. Ve hemen Fatih'in karşısında da Hasan var, hijyen servis. Batırken hijyeni için hijyen servis, hijyen servis. Harika fiyat için, ilaçlama hizmetleri için, dükkanlarınızın, işlerlerinizin ilaçlanması için, böceksiz, haşeresiz bir hayat için Hasan'ın hijyen servisi, hijyen servisi seçin. Nerede buluşacağınız? Ali'yle ben de geleyim diyor Faik. Vistoni'de buluştu. Vistoni'de buluşacağız. Hesabı ödeyecek insan arıyoruz. Gel sen de. Sana kitleriz hesabı. Gel.

Tevgin günaydın, ne güzel şarkılar demiş. Günaydın. Haftaya evdeyim maalesef demiş Tayfun Gülcan. Haftaya da evdeyim maalesef demiş. Bu sene siz niye gelmediniz tatile, şaka bir yana? Sen eşini bırakıp kendin gelseydin ya be ya. Ben Zakifoz'da kaldığım evde emekli öğretmen ikisi de erken emekli olmuşlar. 61 yaşında kadın. Kocası daha büyük. Benden 10 yaş büyük dedi. Galiba 70 yaşlarda var kocası. Ya bak kuşcağızım. Adam bırakmış karısını evde. Adam yok dedim. Nerede dedim, o Kyrgios bilmem ne dedim, unuttum adını. Kilian Anastasia dedim. Ha dedi, o tatile gitti dedi. Kimden dedim gitti tatile dedim. Arkadaşından dedi. Aa, nasıl arkadaşmış o dedim. Erkek arkadaş, kolitozundan gitti dedi. 2 sıraya dedi. Kadıncağız kalmış evde tek başına. Can sıkıntısı. Kimse de yok. Bahçenin içindeki evde ben kalıyor. Kadın koca gidip 3 katlı evde tek başına kalıyor. Kızı da kadının erkek arkadaşının yanında kalıyormuş şehirde, Hora'da, Zakynthos'ta. Kadıncağız bütün gün hep yemek yaptı durdu. Sabahleyin bana kahvaltı getirir, yumurta getirir, bal getirir, börek getirir, reçel getirir. Ondan sonra öğleden sonra öyle yemek yapar, dolmalar, patlıcanlar, matlıcanlar. Ooo çok güzel geçirdim valla. Çok güzel geçirdim Zakynthos'ta. Adam almış gitmiş tek başına tatile. Baksana sen. Günaydın, seni gene, seni gördü ya, seni gene gördüm nişanda demiş Meşhur ablam. Kimin nişanında? Hangi nişandaydın ben? Tuni'nin nişanında. Ya ben seni görmedim, niye gelip bana Meşhur ablanım demiyorsun? Ara Oğuz Aga mı? O öder demiş Alimolla. Oğuz Aga mı? Oğuz, duymadın ne yazdı? Dedim herkesin hesabını ben ödeyeceğim, seninki ödemeyeceğim dedim, o zaman gelmem dedi. Kaçta diyor Faik Tuzeci, bilmiyorum ki Ali, ben biraz geç gelirim diyor. Ya sana ne oldu be, sen uyuklarken konuşmaya başladın. Bu kuş hem uyuyor hem konuşuyor bu. Bir göz aç, gözü kapalı hayvan. Niye sen öylesin bugün be kuşum be?

Bunları üretime koysanız çok satar. Sütlü çikolatalı. Erkek incir tatlısı. İkram çok güzel bir şey. Satışta olanlar çikolata ya siyah çikolata olanları. Çünkü sütlü çikolatayı yapıştırmak çok zormuş incirlere. O yüzden sadece bana özel ürettiler. Abicim buzdolabından çıkardığımda yedim. Nasıl güzel ama nasıl güzel. Oh canıma can geldi. Yaşa Kalfa Pastanesi, yaşa. Yaşayın. Akşama ne maçı var? Kaçta bitiyor? Gelirsin ama kaçta gelirsin Halimoğlu? Kime maçı var akşama? Fahin sevmiyorsun ama İbo'dan şarkılar çalıp duruyorsun ona demiş Nezya. Ona çalmıyor ama ben onları.

karı kızdan geldi. 2 hafta kaldı Yunanistan'da. Kızdan okula başlayacak bu sene. Tek başıma gelmek de istemedim. Uçmayı sevmiyorum biliyorsun. Seni artık inşallah demiş Tayfun.

Ana bir Yastıköy kızanlarına gelsin. Yastıköy kızanlarına selam. Yastıköy benim fanlarımla dolu. Le Caps Cafe Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde. Bütün Yastıköy kızanlarının toplandığı mekan Le Caps. İçini çok güzel yaptılar. Dışı mükemmel. Bütün Yastıköy gençliği orada toplanıyor. Ya bu akşam yine maç mı ne var? Orada bakacaklar maça. Cumartesi akşamları. Fırında harika muhteşem şey var. Kuzu var. Diğer akşamlar ızgara çeşitleri var. Her gün ilim marka kahveler var. Kahveleri köy içine de köy dışına da servis ediyorlar isterseniz. Le Caps Cafe Yastıköy'ün gururu sevgili dostlarım. Ve yine HS Kars da Yastıköy'de. HS Kars ikinci el arabalar, kiralık arabalar. Hatta 9 kişilik minibüsleri var, şoförüyle beraber kiralayın. HS Kars. Oo Ali. Tamam konuşuruz o iş. Ben saat 10'da uyuma gideyim Bartlim. Şimdi artık günler de kısaldı. Saat 10'da benim saat yatma zamanına az kaldı diye uyarı gönderiyor bana, haplarını al yat diye. Haplarımı alıp yatıyorum ben 11'de. Biz yaşlıyız. Benim şekerim var, kalbim var, tansiyonum var, kolesterolüm var, çölyak hastalığım var. Unutkanlığım var, Alzheimer'ım başladı. Motoklas, klas işler motoklasta. Klas hizmet motoklasta. İkinci el, birinci el motorlar motoklasta. Motoklas, Gözlükepir'de. Stilvai, her türlü alet ve edevat. Motoklasa selam. Programa devam. Benden kimse pazarlık yapmasın, çok hızlıyım. Arda yazıyor. Benden arabayı istiyor, Kavala'ya gidecekmiş. Oraya gidecekmiş, buraya gidecekmiş. Ya. Ben de dedim, önce çimler büyüdü. Sen bugün yarın çimleri biç. Çok büyüdüler, sonra bakarız dedim. Biçtireceğim kızlara çimleri. Ondan sonra arabayı vermeyeceğim. Sen bana. Bay nasıl kızdım şimdi, kuşları gördüm, öldürmüşler hayvancıkları. Sen bana, seni koca göbekli Ahmet seni. Sen geçen de bana fotoğrafını gönderdiydin. Üstsüz o, onu ChatGPT'ye yaptırdın galiba. Bak burada göben fırlamış dışarı bak. Sen bana, bay nasıl kızdım, öldürmüşler hayvanları. Sen bana çarşamba günü işin var dedin. Ava gideceğimişsin sen. Meğerse sen ava gitmişsin dün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kuş öldürmüşler. Bir de poz vermişler. Bakın. Bakın. Tüfeğiniz, piştovunuz patlamasın sizin. Lapseki çeşmesi istiyorlar demiş. Ne bileyim Bahli'cim, cuma için bilmiyorum ki. Bakarız. Konuşuruz sonra. Lapseki çeşmesi isteyin. Lapseki çeşmesini çalacağım şimdi birazdan. Bundan sonra Lapseki çeşmesi geliyor. Lapseki çeşmesi vurmalı. Akışımın günü.

0: su içtiniz çarşamba akşamı.
1: Bugün benim
0: ha pardon ya. Su içtiniz de ondan mı göben çıktı?
1: Derdim.
0: Faik Agam hava gitmiş mi diyor Ahmet.

Coşkun biz de Fatih gibi düşüyoruz demiş. Nereye düşüyorsun? Hangi Fatih? Nezih'a izin vermedi, gidemedim ama diyor Faik.

İyi yayınlar Gürkan abi. Mehmet tatile çıktı. Ben buralardayım. Afiyet olsun. Çok sevindim beğenmiş olmana demiş. Hakikaten abartmıyorum. Çok muhteşem bir şey. Vallahi bak çok güzel ya. Hani sütlü çikolata bir başka yakışıyor. Ya da benim de damak tadım öyle. Bilmiyorum yani. Aa, Mehmet balayına gitti ha. Hayır balayı değil. Evlenmediler ha. Neyse. Nişanlandılar. Nereye gittiler be Gülsüm, yazsana. Canlı yayında söylemeyeceğim. Çok merak ettim. Ya da burada mı tatil edeceğim?

0: kapısı.
1: Şimdi bizim köyde Muzaffer Dayı var. Tatar Muzaffer, bilir misiniz? Yıllar önce ava gitmişler bunlar, ördek avına. Bu çalıların arasına girmiş, otların arasına, ördekler gelsin diye ördek sesi yaparmış. Vurak vurak vurak vurak vurak, işte ördekler nasıl yaparsa. Öteki avcılar bunu duymuş sesini. Çalılar da kıpırdıyor, ördek zannetmişler. Bom bom bom. Allah'tan ki kıçı dönükmüş. Bütün sırtından kıçından hep mermi çıkardılar. Vallahi billahi hastaneye gitti. Cımbızla çıkarmıştı doktorlar kıçından mermileri. Kuş şeyleri, o işte nedir onların adı? O merminin içinde olanlar ne deniyor onlara? O küçük küçük bilyecikleri. Kıçına girmiş. Bir ay hastanede yattı. Kıçının üstüne oturamadı. Çok insan vardı zaten, Gürkan abi vurulacaktık da. Saçma ya da hep üstümüze diyor Ahmet. İşte bak. İşte bak, görüyor musunuz? Ay, kim vur diye gideceğiniz. Ondan sonra uğraş dur, kıçından mermi çıkar. Ne var baba bugün gündemde? Ne kaçırdın, dinleyemeyeyim diye Hasan Şerif Ali. Şerif Ali, şimdi dinliyor musun? Bugün gündemde. Oh, kuşum var. Ölü tavuk pişirdiler masamıza. Vallahi billahi Aynur abla. Biliyor musun Necdet abim, Tatar Muzaffer'i? Doktor bey mahvolmuş çıkarırken, bıra demiş. Ondan sonra iki doktor birden başlamış çıkarma. O kadar çok saçma yemiş ki kıçına. Çıkar Allah, çıkar, bitmeye çıkar. Delik deşe kalbura dönmüş adamın götü. Deli dolu be vurmuşlar adamcağızı diyor Ahmet. Hem de ne vurmak? Adama yaşta değdirmiş götü.

Ama çok güldük diyor Aynur ablam. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Güleriz anancık halimizde. Devamcılar da öyle, birbirlerine vuracak bunlar. De baksana, hep saçmaya almış üstlerine.

Yapsak iç çeşmesi geliyor. Vurmalı vurmalı akışımın rüyamını. Sondur'a çok teşekkür ederim. Mimar mühendis Sondur çok güzel daireler yaptı. Mermer işlerini de mermerci Coşkun'u yaptı sevgili dostlarım. Sondur İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası yanı 6 katlı binada satılık 1+1 daireler 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler satılık. Projelerinde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler Sondur'a başvursunlar. Ödeme kolaylıklarıyla bu daireler sizin olabilir.

Testleri podcast 4 mevsim aile tavernası. 4 mevsimde de güzel, 4 mevsimde de harika sevgili dostlarım. Suların yanında, ağaçların arasında çevirmelerin, lapır lapır çevirmelerin netleri dökülüyor. Kokoreçler muhteşem. Efendim kaşarlı büftekler, ızgara çeşitleri hepsi harika. 4 mevsim aile tavernasında. 4 mevsim aile tavernası. Kozluköy'de sizlerin hizmetinizde. Mutlaka gitmediyseniz gidin. Çok beğeneceksiniz. Rosalind Butik. %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Hep yeni elbiseler geliyor. Abiye giyim. Rosalind'de. Günlük kıyafetler Rosalind'de. Takım elbiseler Rosalind'de. Gerekli ceketli takım elbiseler, kombinler, aksesuarlar. Rosalindbutik.com adresini, Rosalindbutik.com adresini, Instagram, Demokritu1'de, Gümüşlü'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım Rosalind.

inanamam. Yalancısın, inanamam Osman Aga, Osman abi. Osman abi, Osman Aga. Sen bugün hiç kaka yapmıyor musun? Bana mı denk gelmedi? Sen bugün ne oldu? Sen bugün götüne terbiye mi verdin? Ne yaptın? Bu sabah bu kuşun hiç kakasını görmedim ben. Hayırdır inşallah saatlerden beri. Ya benim kakam geldi, kuşun kakası gelmedi. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Mona Lisa diyoruz. Mona Lisa'da gelinlik deyince 2000'e yakın gelinlik var. 30 yıllık tecrübe var Tuzcuköy girişinde. Gelinlikte Mona Lisa sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Mona Lisa'ya. Hacı abla dinliyorsa kolay gelsin. Bugün Perşembe, bugün Salı ve Perşembe'de öğleden sonra da açık. Dükkanların açık olduğu saatlerde hizmetinizde Tuzcuköy girişinde. Canlı çiçeklerle süsleme deyince de Mona Lisa aklınıza gelsin. Mona Lisa. Mona Lisa gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi gibi her türlü süsleme işleri canlı canlı çiçeklerle, harika çiçeklerle ve market deyince ne diyelim? Efendim Rıfat Marketlere teşekkür ederim. Rıfat Market, bin bir çeşit, tek adres Rıfat Marketi diyoruz. Kozlukepir'den sonra Kurcalı şubesi de maşallah çok güzel. Herkes çok memnun. Satışlardan memnun, müşteri malından memnun, marketten memnun. Hijyenik ortamıyla, harika lezzetleriyle fark yaratıyor. Lefkodiri, beyaz peynir, Rodopi 580 inek peyniri 800 gramı. Tuk marka bisküviler paketi 1 euro. Lavaş kiri 8 tane var içinde 1.90 orijinal lavaş kiri. Portakal opita mepagoto krema, kadayıfi mepagoto krema 3.90 500 gramı. Sikotakiyaki kardisa pokotopulo 1,5 euro. Freskaki nostima. Serenata gofreta krema kakao 20 tanesi 3,90. Teza migeske konupya amesidrasi. Rıfat marketlerde sadece 1,90 sevgili dostlar. Aman bilgir kayna. Yufkacı ne oldu demiş Gökhan Karaali. Seni manyak, seni niye hatırlatmıyorsun beni babanı bana. 14 dakika geçirtmişsin yufkacı, 14 dakika geçmiş ben. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Harika yufka. Siyez bulgurundan. Siyez buğdayından yapılan yufkalar bunlar. Hiç kilo aldırmıyor insana muhteşem yufkalar. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Evet, isterseniz Elif'e sorun. Hiç kilo aldırmıyor insana Elif Karaosman. Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdi, ben sizin size verdirsin. Kilo almak isteyenleri aldırsın. Atletik olmak isteyenler, vücut yapmak isteyen erkekler, kızanlar. Gidin Elif'e, size özel diyet programları çıkarsın. Bol proteinle tez zamanda çok güzel, çok kilo alın sevgili dostlarım. Oo, çok kilo alın derken kilo alın. Kas kilosu alacağınız, kas kilosu bunlar. Evet. Elif Karaosman'da Halkı Kondili 3 numarada eski mahkeme binasının arkasında sevgili dostlar. Hop.

Teşekkür ediyorum Gürkan. Sana da kolay gelsin demiş Hatice ablam. Sana da kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin, herkese kolay gelsin. 23'ünde son file demiş İlkan. Aa, bitiyor, az kalmış. Gürkan'ım, TV'nin kanalları kaçtı mı senin de? Yeni uydu hesapta yarısı yok kanalların diyor Entel Maga'da. Ben hepsini buldum, hepsini koydum. Hepsini sıraladık biz. Nasıl yok yani kanalların? Hepsi var, hepsi can var. Hepsini tuttum ben onları. Sen tutmasını bilmiyorsun, tutturmasını bilmiyorsun uydularını.

0: dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, dost sevgili dostlarım, iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Gümüşhane'de Esat Orhan kapandı. Esat Orhan'ın olduğu yerde cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu olarak sizlerin hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum. Ayşe abla süslemede bir numara. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Ayşe abla 1984 yılından beri bu işi yapıyor. 1984 yılından beri süsleme alanında uzman isim. Ayşe Mertoğlu'na selam. Haşim bu ne gene be?
1: Benim dinleyiciler sana bile hediye getiriyorlar. Bak Gülkan abi de bile hediye getirmiş. Kıskanmasın diye. Bak kıymete yok. Benim dinleyiciler bak seni düşünüyor. Sana gelen hediyelerden bana hiç vermeyesin.
0: Haşim sen kafayı yedin. İyice, bu iyice bozdu kafayı. Bana bir çantanın içinde bir sürü hediye göndermiş. Bana getirmişler. Bana geçen gün diyor ki bana geliyorlar diyor. Seni soruyorlar diyor. Kıskanıyorum diye. Bana geliyorlar diyor. Gürkan nasıl? Gürkan abi nasıl? Onun gibi radyocu yok falan filan diyorlar diyor. Şimdi onu görmeye gelmişler. Bana da hediye getirmişler. Sen gene diyor sana verilen hediyelerden bana diyor vermiyorsun diye. Baksana dinleyin azıcık. Dinleyin, dinleyin ne diyor bak.
1: Bak Gürkan abine bile hediye getiririz. Kıskanmasın diyorlar. Hah, bak kıymete yok. Benim dinleyiciler bak seni düşünüyor.
0: Onlar senin dinleyicindir. Onlar benim dinleyicim. O yüzden bana da hediye getiriyorlar. İşte sen de sana da arada kayıyor herhalde dalgalara. Ne bileyim ben ne oluyor. Bana getirilen hediye bana kimse hiç kimse Haşim'e bir şey ver demiyor. Ne diye bu Haşim'e deli midir nedir be? Bugün niye benden uğraşıyor bu ben durup durup? Ha? Ben bir çantanın içinde 1-2-3 çift çorap görüyorum. Bir paket çikolata görüyorum. Nivea Men Fresh Box. Bir tane daha çikolata görüyorum. Bir de torbanın içinde bir şeyler var. Getiren dinleyiciler her kimse maşallah çok bonkörmüş. Yaşayın. Yaşayın sevgili dinleyicilerim benim yaşayın. Yoksa o dinleyici getiren sana beni bilmese niye sana getirsin? Gürkan Nesnoğlu'nun kim olduğunu

İşte Gürkan nesne onun farkı bu. Fark yaratıyor. Haşmet'le Gürkan arasında fark var anacığım. Her açıdan fark var. Nereden bakarsanız bakın fark var. Fark var. Fark var. Fark var. Engelli onu diyor Gökhan. Aa, durup durup benden kaçtı diye. Baksana sen. Çatlak. Bir Gürkan diyor, bir Aksaçlı diyor, bir Gürkan abi diyor, bir dayı diyor, bir amca diyor. Dengesiz bayağı, ne yapacaksın dengesiz? Ben sizi internet üzerinden dinliyorum. Ankara oyun havaları çalmanız hoşuma gitti. Ben yarı Arnavut'um. Türkiye'de doğdum. Thank you. Trakya bölgesine selam ederim demiş Gülşen Turgut. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bende de Arnavut'un adı var. Benim de annemin babaannesi Arnavutluk'tan gelmiş. Belki de Arnavut'tu, bilmiyorum. Ya o yüzden bizde de bir inat var bende. Bir keçide bir de Arnavutlarda inat var zaten bu dünyada. Ya Arnavut'tan inadı çok meşhur. Çok inatçıyımdır. Çekemiyorum bura Haşim'i demiş Faik. Ama kim kimi çekemiyor, görmüyor musun? Haşim sen olsan, yani beni dinlemesen, beni bilmesen bana hediye getirir misin? İnsanlar bana gelemiyor, korkuyorlar zaten. Kimseyi kabul etmiyor. Götüreyle mecbur ona bırakıyorlar hediyeleri. Ya...

o çekemiyor. Geçen gün ben seninle gurur duyuyorum Gürkan. Her gelen geçen seni soruyor. Beni görmeye geliyorlar, seni soruyorlar aslında. Gurur duymuyor, kıskanıyor içten içe. Ya. Bir de pamak inadı vardır abi. En zor olan o demiş Erhan Güler. Ha, onu bilmiyor. Ne pamaklık yok. İstadaki şarkı Yahya Belli'de çalışan yılların eski demediği elektrikçi Ekrem Usta'ya gelsin. Selamlar demiş Ertan Sakallı. Selam, selam, selam, selam, selam Ekrem Usta'ya selam. Bu yıl ben de hediye getireceğim sana, tıraş bıçağı alacağım sana demiş Gürdan Sarı. Niye? Benim tıraş bıçağım yok mu?

Helal olsun demiş Hasan, sana da helal olsun. Agora Plus. Agora Plus. Omo sıvı deterjan. 45 kullanımlık 4,5 euro. Aldattini Pütübör bisküvi 3x225 gram 1.80. Aldattini Gemistar biskota 2x200 gram 1,5 euro. Kaşolinsin Biktomeno Malaktiko 82 kullanımlık 3.99. Nescafe 200 gram 6.90. Rodopi Futuro 1 kilogram 9,5 euro. Evet yanlış duymadınız, 9,5 euro Agora Plus'ta yarım çanın karşısında. Kayık tamirinde, kayıkların bakımında, boyama işlerinde uzman isim. Kim? Kayıkçı Hüseyin Hemköylü. Fiske çekilişinde. Emburka Flamingo'ya gelmez önce sol tarafta Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde. Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde. Bizim Faik Arnavut mu keçi mi demiş Nezia. Keçi. Orion keçisi. Hasan sen niye gülüyorsun Şerif Ali? Hasan öteki Hasan'dı, Çanakkale'deki Hasan'dı. Az önce yazan helal olsun sana şava diyen. Sinan. SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alıp satım ruhsat işlemleri. Gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri. Tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme. Motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme. Her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergisi, ev fiyatının sorgulanması, ödenmesi. Devlet harç pulu basımı ve ödemesi. Araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Sinan Bensoft'a elektronik takograf da satıyor. Sobacan Çarşı Eski Niko Market'in aralığında sizleri bekliyor.

0: Sevgili dostum.
1: Sana buradayım, dinliyorum.
0: Yunanca'da çok kullanılan bir kelime var, onu sorsam bilir misin?
1: Sor bakalım.
0: Malakas.
1: Malakas, evet. Genelde argo. Asıl anlamı mastürbasyon yapan falan, ama günlük dilde dostum, kanka gibi de kullanılıyor. Tonlama çok önemli.
0: Nere malaka etsin, nere filemu?
1: Evet, nere malaka etsin, nere filemu? Yani bire salak, ne yaptın be dostum gibi bir ifade. Yarı azarlama, yarı samimi. Evet. Yunanlar arasında çok gündelik.
0: Benim bir dostum var, ona şey diyelim mi? İse poli malaka se guldal.
1: Dikkat et, o malaka samimiyeti kaldırır. Ama ton çok önemli. Evet. Yakın arkadaşsan şaka gibi olur.
0: Tamam, sen de şaka gibi, şaka gibi diyoruz zaten, sen de. Hadi, gürdal. İse tamam. Posa kila malaka serefile.
1: Dürda ise posak ile malaka serefile, ama bunu sadece samimiyetin çok yüksekse ve kaldıracak biri ise kullan.
0: Kaldırıyor. Kaldırabilir o. Tamam. Hiç problem yok kaldırmakta. Kaldırıyor.
1: Oh. Tamam. O zaman gönül rahatlığıyla, ama yine de ortamı yokla. Samimi bir anda göz göze bir gülümsemeyine.
0: Gürdal ise malakas.
1: Aynen öyle. Samimi, şakalı bir şekilde. Devam. Sonra da gülümseyip konuyu bağlarsın. Ortamı sıcak tutarsın.
0: Nasıl yap bakalım?
1: Gürdal, bire salak. Gürdal, bire salak. Ne yaptın yine be dostum? Hadi gel buraya. Ton yumuşak, gözde bir gülümseme. Böyle deyince şaka olduğu anlaşılır. Sert gelmez. Sonra da kahkahayla devam edersin. Aynen öyle. İşte o enerji. Tam kıvamında oldu.
0: Geçsin. Ah be. O zaman bir gülü senden de alalım. Sen de gül bakalım, ama benim gibi gül, tamam mı? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.
1: Really? Al sana bir kahkaha. Tam yeni oygun.

En son öptüğümde sakallarını siplemişti. Tekrar aynı şeyi yaşamamak için öperken yanacağını demiş Gürdan Sarı'ya. O zorla tuttuydun, ben sana öptüreceğimi. Giderim Bülent ablam öptürürüm kendimi de.

Ben öpeyim seni demiş Faik. Seni yine yılanlar kovası böcek çalsan demiş Gürdan Salih. Amca Bülent'i öptüreceksin ama Bülent'in kuşunun kanadı kırık demiş Gökhan Karaylı. Bülent kim be? Ha Bülent Ersoy. Susun konuşmayın artık canım sıkılma başladı. Ha, saat de bitmiş program zaten. Susun Ramazan geliyor. Susun Ramazan klima takmaya geliyor. Çabucak tak klimayı git Ramazan uykum var. Uykusana saatim kaçmasın.

Ecem Mehmet günaydın herkese demiş. Vay ne güzel ceylancık. Vay ne güzel hayvancık geyik. Vay vay vay ne güzel maşallah maşallah maşallah. Bu daha yavru bak benekli benekli. Daha sonra bunlar bu beneklerini döküyor. Şey kalıyor. Dümdüz kalıyor üstü. Kediyle oynuyor geyik. Maşallah. Hüseyin Yoluç. Erdal Hasan. Hüseyin Hasan. Ayla Mehmet. Zeynep Koray. Arzu Hasan. Afiyetler olsun. Gülsüm ablam. Emin Ferrioğlu. Ramazan Hüseyin. Mübeccel Mustafa ablam. Cüneyt Sadık. Taner Ülke. Yüksel Mümün. Semra Mehmet. Selçuk Bekir. Fatma İbrahim ablam. Cüneyt Sadık. Necdet Osman, Ekrem abi, Nurcan abla, Güler abla. Günaydın. Fıttırı fıttırı fıttırı fıttırı fıttırı. Fıttırı. Gidiyorum. Azıcık erken kapatacağım. Çünkü HPC Ramadan Kadri geliyor. Klima daktıracağım. Klimayı daktıra. Klima dokacak köşke. Kış bahçesinde klima dokacak. HPC Ramadan Kadri. Castırı castırı castırı castırı castırı castırı castırı.

0: Bütün elleri göreyim, havada göreyim bütün elleri. Yaşayın. Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri süsleme alanında fark yaratıyor sevgili dostlarım, Ayşe Mertoğlu ve ekibi. Batı Trakya'daki ilk süsleme için. Kolay gelsin dükkan köşe esnaf Ayşe. Çok işi olduğu için yazamıyor, dinleyemiyor bugünlerde. Ve ne diyoruz biz? Nay nay nay nina nina. Haşim, alüminyum demir doğrama işleri. Kapılar, camlar, pencereler, balkon demirleri. Haşim sevgili dostlar, bu işin uzmanı. İşini yapan, işini güzel yapan insan Haşim. En uygun fiyatlarla kapı, cam, pencere işlerinde alu PVC, alüminyum PVC kaplar, camlar, 25 yıllık tecrübeli Haşim. Eski Zamos karşısında olduğu yerde, Angeliz'in karşısında, Gümrücü'ne girişinde.
1: Onu gördüm karşımda.

Gürkan abi, burada iki tane Selahattin var. Direkt mi tutsam ne yapsam bilemedim. Selahattin de olabilir demiş Tuner. Yediniz Vasilci Tuner. Aynur ablam sevgiler saygılar. Efendim Max'a çok teşekkür ediyorum programımıza ve sosyal medyamıza yaptığı katkılardan dolayı. Önümüzdeki günler sıcak, çok sıcak olacak. 39-40 dereceleri göreceğiz. Bugünden itibaren havanın sıcaklığı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nasip kısmet yarın sabah saat 8 az geçe Radyo City'de terapi yapmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.

0: sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
2: Seve seve.
1: Sonra onlar gelmişler demişler ki kitabı oraya koymuşlar. Ben de kafeye geldim. Sizi göremedim. Ondan sonra

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Matrix'in ilk özel radyosu. Radyosu'dan altı frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Perşembe günü dedim. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktaralım. Başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk pencerelerinize sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 3591 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalf Alimet'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezi değiştirmesi. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın camlarını füme geçirme. Arabanızın farlarını temizleme. Multimedya ses sistemi değiştirme takma. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde Grand Tonic Kalf Alimet'in her gün sizlere hizmet veriyor. Telefonunda 697 77 40 096. Ajda Pekan'dan başlıyoruz. Olanlar Oldu isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerle bulunan tüm istefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Ajda Pekan'dan dinledik. Olanlar oldu. Bana iyi dinledik. Şimdi de grup Aynam Ceylan isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Grup Aynı'dan dinledik. Gurbette yorgun düştüm ve ceylan. Şimdi de Ebru Güneş. Taze mi dinliyoruz?

Hani ner seslendirdim. Şansın bol olsanı dinledik. Şimdi de duaların yoluna Harun Kolçak'ı dinliyoruz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
7: Devam edeceğiz. Kısacık reklam aramız oldu. Serdar Ortaç'tan Yer Diye Diye dinliyoruz. Ferhat, İrfan için gönderelim. Umut için de gitsin. Kolay gelsin diyelim arkadaşlarım. İşleri zor diyenin saatlerini yazıyor. Gizli'de.
8: Diyem aslında.
7: Bütün gün oraya buraya koşturuyor. Gizli'de. Sevmiyorum.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

0: shine shine lay, shine shine lay. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Orkestradan devam ediyoruz. Göbeğini göbeğime yapıştır. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic, araba aksesuarcısı Galfa Limit'in çay üstünde sizlere her gün hizmet veriyorum. Anaokulu yanında. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem. Arabanızın farlarını temizlemem. Multimedya ses sistemi takımı değiştirmesi. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Arabanızın camlarından füme geçirmem. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarlarım bulabileceğiniz bir yer. Grand Tunic, Kalfa Limit'in çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere Ekos Göl Mahallesi'nde hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Daha sayamadığımız alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Göbeğini göbeğime yapıştır, acemiyim yavaş yavaş çalıştır. Göbeğini göbeğime yapıştır. Bilmiyorum Yunus dinliyor mu? Biraz önce buraya gelirken, biraz önce dediysem 1,5 saat önce. Ali abi dedim. Orkestra gir benim için dedi Yunus. Kalfa'dan Yunus'a gönderelim. Onun tüm dostlarım, arkadaşları için gitsin. Kırma kıflım Ahmet abim. Kolay gelsin. Bugün çok çalışmışsın. Ağaçları sulamışsın. Otları biçmişsin. Şimdi oturmuş kahve içiyor. Ahmet abiye gönderdik. Karıma kıflım. Torunum. Metiye'yi de gönderelim. O da emir serviste çalışıyor. Tüm emir servis çalışanlarına da kolay gelsin diyelim.

devam ediyoruz. 9-8'i dinliyoruz. Mehmet abi için gitsin. Dokuz sekiz istedim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Tuke. Dinledik. Tuke demek ne demekmiş? Sana ölürüm demekmiş. Tuke sana oluyormuş. Salava ölürüm olurmuş. Hangi dilce? Ya da hangi dilde? Veysel.
1: Bir kez mesaj doğma.
0: Kırmalı Veysel.
1: Kes damatı seymusiki.
0: Hangi şirketin başkanı da?
1: Nihta maskana. To fegari.
0: Şimdi bir yerde çalışıyor da orasının başkanı, neresinin başkanı?
1: Paramilay.
0: Veysel, Kırmalı'den.
1: Yine de fotya to palyo.
0: Kolay gelsin diyelim.
1: Έλα, έλα πιο κοντά. Χόρεψε μου μια φορά.
0: Ρωμάντζα.
1: Τέλη σου κάψε μου τη γα...
0: Τουκέ.
1: Έλα, κάνε μια στροφή. Να ζηλέψει.
0: Çözmüşsün işi sen.

0: Devam ediyoruz Cemile. Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz. Veysel başkan değilmiş, müdürmüş. Ben müdürüm demiş. Asfalt şirketinin müdürüm Veysel.
1: Yine sabah oldu, penceremde
0: başkan olmamış daha.
1: Gözlerimde dolmaz.
0: İki sene sonra Kırmali takımına başkan olur.
1: Bir hasretlik, her şeyim tamam da bir o eksik kalmasa.
0: Şerif'le beraber Şerif'i az başkan yapar.
1: Sabahlara kadar uyumuyor.
0: Hadi Ferhat İrfan'ı da tamıyor yapalım. Kasader olsun.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Geceye Sözüm Var isimli şarkıyı dinledik. Şimdi de Ümit ve Senden devam ediyoruz. Alışamadığımı dinliyoruz.

0: Alışamadım, alışamadım. Böyle yalnız, böyle yalnız yaşamaya, böyle sensiz yaşamaya.
1: Ümit'i Besenler dinledik, alışamadım'ı dinledik. Şimdi de Tuncay'ı, Tuncay'ı dinliyoruz. Farkında mısın dinliyoruz. Kırma kuflu Cengiz için gönderelim. Onun tüm dostlar arkadaşlar için gitsin. Kolay gelsin diyelim.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

Şimşek Arabacık seslendirdi. Dünya senin, dünya benim dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısı. Orhan İncebay'dan geliyorum. İzleyen kere dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum ve kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünden okulu yanında sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Multimedya ses sistemi takımı deniştirmesi. Arabanızın camlarını füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme. Farlarınızı temizleme. LED lambalar takımı denişime. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Ben de doğmuşum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen mutlu kalın, dostça kalın. Batrakin'in ilk özel radyosu, radyosu da kalın.

0: çaresiz bir dert yine.
1: Radyo City sunar. Saat 15.
2: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
9: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

açık olsun.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show.
2: Merhabalar arkadaşlar, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Umuyorum ki keyifler yerindedir, iyisinizdir. 20 Ağustos tarihlerimiz. Bugün Dünya Bal Arısı günüymüş efendim. Tüm arıcı dostlarımızın, arısı olan, arılarla ilgilenen dostlarımızın bu güzel günlerini kutluyoruz. Umuyoruz ki arıcılık işleriniz güzel, bereketli, mutlu bir şekilde devam ediyordur. Dedem de bir ara arıcılıkla uğraşmıştı. Çok küçükken hatırlarım böyle bir şey. Böyle astronot gibi bir kıyafeti vardı abi. Eline böyle pompa mı desem böyle bir şey vardı abi, onu alıyordu. Puf puf sıkınca içinden duman çıkıyordu, ona ne deniyorsa artık. Arıların üstünü önce ondan sıkıyordum. Yani ısırmasın diye arıları sersemletiyor muydu neydi bilmiyorum artık. Böyle şeylerle uğraşıyordu dedem de. Hepinizin günü kutlu olsun arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz.

modifiye olayına hiçbir zaman çok yakın olmamışımdır. Aracıma şunu taktırayım, bunu yaptırayım, camlarımda illaki film olsun, tepesinde şu olsun, kenarlarında bu olsun, body kit olsun, şuradan bu çıksın. Mad Max'teki arabalar gibi. Yaptıranlara saygım var. Bazıları hakikaten çok güzel de oluyor ama ne bileyim, ben pek uğraşmıyorum yani. Pek araba insanı değilim sözün özü. Bazı insanlar çok araba insanı. Sürekli arabalarıyla ilgileniyorlar böyle. Arabaları canlı bir varlık gibi adeta onlar için. Sürekli bakım yapılması gereken, sürekli yenilenmesi gereken, bir şeylerini sürekli değiştireceksin. Asla aynı kalamaz. O senin sevgilin gibi. Yani yeni bir şey yapmazsan darılabilir. Ya hastalık derecesinde bazıları. Sanayiden çıkmıyorlar. Sürekli sanayideler. Sürekli. Ne yapıyorlarsa orada. Orada başka araba insanı dostları var. Sürekli onlarla bir aradalar. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Pampa sen ne yaptın? Oğlum body kit'i görmüyor musun? Oo hareketli kes filan böyle. Bunlar sürekli böyle yaşıyor. Ya kendi aralarında böyle bir hızlı ve öfkeli dünyasında yaşıyorlar yani. Onların rüyaları nasıl oluyor acaba? Sürekli böyle arabalarla ilgili rüyalar mı görüyorlar? Bazı araç modifiyeleri güzel duruyor hakikaten ama bazıları çok abartı oluyor ya. Bu az önce bahsettiğim türde hastalık derecesinde araba insanlarının da arabalarında illaki böyle garip duran modifiyeler oluyor. İllaki çünkü tutamıyorlar kendilerini, abartıyorlar yani, böyle garip şeyler yaptırabiliyorlar. Mesela şu bana çok garip geliyor. Çok anlamsız geliyor yani, olayını çözemedim. Hangi olay? Aracın yere yapışması. Bir sistem var böyle, düğmeye basıyorsun, araba oturuyor. Geliyor mesela, arabasını park ediyor. İniyor arabadan mesela, havalı havalı o elindeki kumandaya basıyor. Arabası pıs diye aşağı iniyor. Yere sıfır. Yani ne oldu? Araban mı yoruldu? Gittin geldin, arabam çok yoruldu, biraz otursun. Ayakta kalmasın yani. Halbuki ayakta daha güzel duruyor. Yani yere yapışmasının manası ne ki? Ne olmuş oluyor yani yere yaklaşınca? Bak benim arabam yere sıfır. Alkış. Bravo. Yere sıfır. Yani ondan sonra da herhalde binmeden önce tekrar önce kumandasını çıkarıyor. Pıs, ayağa kalkıyor araba. Allah Allah yani. Ne manası var abi? Ya bu ne için yani? Ya o kadar gereksiz bir modifiye ki. Bir de böyle çok acayip bir şey olduğunu düşünüp de kumandaya basıp indirip kaldırıyorlar ya. Allah'ım yani. Ya kusura bakmasın arkadaşlar ama bence tam bir apaçilik ya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Şu an tam 85 milyon dinleyicimiz ve 72 milyon yetkilimiz beni dinliyor. Hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Hatta şu an bir yoğunluk var, o yüzden yavaş ulaşabiliyor zaman zaman sesim sizlere. Çünkü çok fazla insan dinlediği için teknik görevli arkadaşlar da bu konuda çalışıyorlar. Halletmek üzeredirler herhalde. Yetkililerimiz de onlara yardımcı olurlarsa seviniriz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
6: Hani böyle bakan ya da milletvekillerinin etrafında dolaşan çok sayıda takım elbiseli insan oluyor ya, ama çok sayıda yani. Tabii bu tarz insanların yalnız gezmemeleri mantıklı sonuçta. Korumaya ihtiyaçları var doğal olarak. Peki bazıları korumayı sevdikleri için korumalarla dolaşıyorlar. İhtiyaç duyduklarından değil, ama ben korumaları çok seviyorum, o yüzden yanımda 10 tane koruma olsun istiyorum. Hem onlarla muhabbet ederim, hem de beni korurlar gibi. Ya da belki de şöyledir. 3 tane korumam var. Bu 3'ü benim korumam. Diğerleri de onların korumaları. 3 tane korumam var. 3 tane korumamın 2'şer tane koruması var. O 2'şer tane korumalarında 1'er tane korumaları var. Bir korumalar zinciri. Biz böyle dolaşıyoruz. İşin şakası bir yana, gerçekten merak ettiğim bir mevzudur. Mesela bu tarz bir ortamda bulunmuştum. Oradaki abilerle sohbet etmiştim, çay içmiştik falan. Bir tanesine merak edip sormuştum, siz ne iş yapıyorsunuz gibilerden. Nasıl soracağımı da bilememiştim. Düşünsene, nasıl sorabilirsin yani? Siz kimsiniz? Siz niye buradasınız falan. Nasıl sorabilirsin oğlum? Ama bir şekilde sormayı başarmışım ki cevabı hatırlıyorum. Milletvekilimiz kimdi hatırlamıyorum ama adam şey demişti, ben hemşerisiyim. Aynı yerde doğmuş ve adamla beraber geziyor. Keşke benim de yanımda öyle biri olsa. Keşke benim köyümden de böyle birkaç kişi sürekli beni takip etse, etrafımda bulunsa. Ben nereye gidersem onlar da gelse, koltuğa otursa, orada bir şeyler içse, bir şeyler yapsalar, böyle kendi aralarında konuşsalar, dışarı çıkıp sigara içseler falan. Ondan sonra çıksam bir yerlere gitsem, onlar da beni takip etseler.
7: Tuncay Saran Show.

Küçükken çok kullanıyorduk otobüsleri ve otobüslerin hep en ön koltuklarında oturmayı severdim. O yükseklik hissi ve yolu geniş açıdan görmek, böyle otobüsün o kocaman ön camından 4K uçuyorum gibi hissederdim kendim. Bazen hafif yaylanırdı otobüs yolda giderken, o da çok güzel bir histi. Bir hissi dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Neyse, durup dururken şarkıya bağladım ya. Ama artık otobüslerle pek işimiz yok. Bir ara hanımla beraber Eskişehir'e gitmiştik mesela. Otobüste gidip gelmiştik. Dönüş yolunda çok ilginç bir şey gelmişti başımıza. Şimdi bizim oraya gelmek üzereydik ve otobüsün otogara girmesi gerekiyordu. Öyle olur ya. Ama bir baktık adam otogara girmedi, çevre yolundan devam ediyor. Otogarı pas geçtim. Bir baktık başka bir yere doğru gidiyoruz. Çevre yolundan adam devam ediyor. Allah Allah. Şimdi yani... Nerede ineceğiz biz? Unuttun mu? Ne yaptın? Nereye gidiyoruz? Neyse çok garip ama dedim acaba arka taraftan bir yerden dolaşıp birilerini bir yerlere mi bırakacak ya da birini mi alacak, ne bileyim, herhalde bir bildiği vardır dedik, şoför sonuçta. Ondan sonra adam şehrin ta diğer tarafından giriş yaptı abi. Yani sol eliyle sağ kulağını tutmuş gibi oldu. Neyse dedim herhalde dalgınlığına geldi, kaçırdı, bu taraftan giriyor. Sonra bir baktım adam yine otogara giren yola sapmadı da şehrin içine girdi. Hayda. Ya girdiği yer de eski sanayi yani, yollar daracık. Ne işin var orada, şehirler arası koskoca otobüs ya. Gören şaşıracak zaten. Düşsene adamlar oturuyor orada, önlerinden kocaman bir otobüs geçiyor. Ya adam resmen yolu şaşırdı. Yılların otobüs firmasının şoförü. Gerçi baştan beri içten içe şaşırdığını tahmin ediyordum. Dedim dur bakayım ne yapacak, karışmayayım. En son tam şehir içinde o dar yollara girecekken dedim abi sen şaşırdın galiba. Aç kendini. Hey şoför. Dedim çek şuradan. Geçtim direksiyona. Dedim şehir içine girdin yani. Buradan otogara gitmem mümkün değil. Kem, küm, yok buradan gideriz ya falan. Klasik kabullenmeme hastalığımız. Meşhur toz kondurmama durumumuz. Ya herhalde yeni şoför diye düşündüm. Ondan sonra zaten tarif etmeye başladım. Buradan sola döneceğiz falan. Bir de biliyormuş ayaklarına yatıyor bir yandan, beni o öldürüyor yani. Bilmiyorsan bilmiyorsun işte. Tarif ediyorum sana. Klasik hastalığımız. Ondan önce de söyledim, duymazlıktan geldi, aldırış etmedi. Sen kim oluyorsun da koskoca şehirler arası otobüs şoförüne yolu gösteriyorsun ya? Tarif ettim, adam zar zor o dar sokaklardan kısa kısa manevralarla çıktı. Ondan sonra...

0: Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Alkış dediğimiz olay nasıl ortaya çıkmış acaba ya?
1: Kadının biri çıktı mesela, şarkı söyledi. Ondan sonra onu izleyenlerden birisi şöyle bir şey söylemiş. Şu an bir şey yapmam gerektiğini hissediyorum. Şöyle bir şey yapsam. Bak bu güzelmiş ya. Evet. Arkadaşlar bir şey keşfettim. Bundan sonra biri şarkı falan söyledikten sonra bunu yapıyoruz. Yedi renkten oluşan gökkuşağının ortasındaki renk hangisidir? Ben yeşil diyorum arkadaş. Bakalım ne çıkacak? Mavi miyim? B şıkkı sarı, C şıkkı yeşil, D şıkkı kırmızı. Ben yeşil diyorum. Bakıyoruz cevaba. Yeşil. Doğru bildim. Doğru bildim. Aman yarabbim. Doğru bildim. Çıkarabildiğim en ilginç, en acayip sesi çıkarmaya çalışacağım şimdi. Ama bunun konumuzla alakası yok. Saçmaladım. Arada bir saçmalamak lazım. Bu da insanın ihtiyaçlarından bir tanesi. Genelde yükseklikten korkulur ya. Ben alçaklıktan korkuyorum. Allah hepimizi alçak insanlardan korusun. Falan bak nasıl bağladım.

0: Tifo süper bakterisine karşı küresel alarm, ilaç direnci artıyor. Modern tıp sayesinde birçok hastalık kontrol altına alınmış olsa da tifo gibi kadim tehditler hala insan sağlığı için ciddi riskler oluşturuyor. Tifo. Allah korusun. Allah hepimizi tifodan korusun.
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Alması en zor şeylerden bir tanesi klima, biliyor musunuz? Kullanmadık, kullanmıyoruz, hala kullanmıyoruz çünkü eşim pek sevmiyor klima, alerjisi var. Ama her yılda mutlaka ya alsak mı acaba? Az çalıştırırız. Çünkü ben çok seviyorum klimayı. Şimdi bu yaz gene böyle bir niyetlendim, dedim alalım ya. Gittim mağazaya, şöyle bakınıyorum klimalar ne tarafta falan diye. Ya mağazaya girip de böyle klimaların olduğu yere gidip şundan bir tane. Yani giriyorsun böyle, bir tane klima alabilir miyim? Hemen sarıp veriyorlar. Gittim dedim, ben klima bakmıştım. Bir bayan vardı, ilgilendi sağ olsun. Şey sordu, kaç binlik düşünüyorsunuz? Durdum böyle, kaç binlik düşünüyoruz. İşte neden zor olduğunun cevaplarından bir tanesi bu. Kaç binlik klima istiyoruz? Ne bileyim, kaç binlik istiyoruz? Bir tane istiyoruz. Kaç binlik? Şimdi taktırdığın alanın büyüklüğü de önemli. Böyle şeyleri var yani sözün özü. Kaç binlik düşünüyoruz bilmiyorum. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Ondan sonra başka birisi yardımcı olayım dedi. Geldi yanıma, kız ayrıldı oradan. Kızı diskalifiye ettiler. Bir klima satamadım, bırak deyip kovuyorlarmış kızı. Sordu işte odanız ne kadar büyüklüğünde falan. Vallahi bilmiyorum dedim yani. Yaklaşık şu kadar diye gösterdim orada bir yeri. Şu kadar filan dedim. Sizin aşağı yukarı bu kadar metrekaredir dedi. Ve onun için de 18 binlik klima lazım dedim. 12 binlik yetmez. Çünkü biraz ucuz. 18 binlik alırsanız o bizim için daha karlı yani. Şey pardon, sizin için daha iyi, daha güzel serinletir. Ya böyle bir durumda bu düşüncenin insanın kafasından geçmemesinin imkanı yok. Ama bilmiyorsun sonuçta. Hakikaten de doğru da söylüyor olabilir yani. Orada karar vermek kolay değil. Bilinçli olmak gerekiyor işte. Ondan sonra düşündüm, taşındım. Almadım sonuç itibariyle. Olmasını istediğim şey aslında şu. Bütün ev eşit ağırlıklı olarak soğusun istiyorum yazın. Günümüz teknolojisi buna izin vermiyor mu? Yani klimayı taktırınca salona taktıracaksın. Diğer odalar ne olacak? Klima konusunda karar vermek zor. Keşke şöyle bir sistem olsaydı. Bütün evin tavanını, duvar kenarlarını çevreleyecek kablo kanalları oluyor ya, onun gibi mesela. Öyle bir şerit halinde ince bir klima. En azından her odanın tavanında, böyle duvar köşesinde ince uzun kablo kanalı gibi böyle mini klimalar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: İnşallah çaldığım şarkıları da beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Gerçekten ona da özen göstermeye çalışıyorum böyle. Ama seç bir tane çal gitsin değil yani. Seç top 10'lardan, top 20'lerden. Aç bak onları çal gitsin. YouTube trendlere bak. İşte böyle yapıyor birçok radyo programcısı. En popüler 20 şarkıyı çal gitsin. Ama ne uğraşacaksın? En hit şarkıları işte çal gitsin. Ben öyle yapmıyorum. Ben birazcık farklı renkler de serpiştirmeye çalışıyorum programa. Bazen 90'lar, bazen keşfedilmeye değer olduğunu düşündüğüm şarkılar, seveceğinizi düşündüğüm şarkılar, gölgede kalmışlar, yakın geçmişten şarkılar çalıyorum bazen. Böyle bir formülüm var. İşte tüm zamanların en iyileri, yakın geçmişin hit şarkıları falan, böyle bir formülüm var. Ona göre hani adeta böyle bir yemek yapar gibi, hani bir tutam şundan, bir tutam bundan, birazcık şundan koyalım, kısık ateşte bir saat pişirelim. Yani buna benziyor hakikaten aslında bir yerde benim yaptığım. İki tane şu tarz, bir tane şu tarz. Sekiz tane de son çıkan hit şarkılardan koyduk mu? Tamam, birazdan servise hazır. Valla böyle uğraşıyorum yani. Aslında normalde böyle yapmasam, sadece top 20 şarkılar çalsam, bu sefer de onu kabullenirsiniz belki. Olması gereken ne olduğunu zannedersiniz. Bu zannedersiniz müzik dünyasını. Bunu şuna benzetiyorum ben birazcık. Çok eskiden bir defa bizim televizyonumuz bozulmuştu ve renkleri biraz garip gösteriyordu. Kırmızısı mı kaybolmuştu ne, böyle bir arızası vardı televizyonun, ilginç, yanlış hatırlamıyorsam. Garip bir görüntüsü vardı böyle ama her zaman o eksikliği hissetmiyordum. Her sahnede kırmızı olmadığı için. Kırmızı olan yerlerde de kırmızıyı turuncumsu mu gösteriyordu, kahverengi gibi bir şey mi gösteriyordu bilmiyorum. Ona benzer bir şeydi yani. Ve onu biz normal sanıyorduk yani. Her sahnede bozuk olmadığı için gözü alışıyor da bir süre sonra insan, tamam böyle demek ki bu diyorsun. Ama belli bir süre sonra televizyon yapıldıktan sonra ve televizyon eski kırmızılarını geri kazandıktan sonra, ay be dedik, ne güzel ya, neymiş bu böyle filan. Böyle gözümüz gönlümüz açıldı yani. Bütün renkleri görünce pırıl pırıl. Bu da onun gibi bir şey yani aslında. Öyle bazı şarkılar var ki arkadaşlar, aslında o şarkılar kırmızı, yeşil, turuncu, mavi ve bütün bu renkler o tabloda olunca her şey tas tamam oluyor. Normalde eksik bir şey yok sanıyorsun. Onun normal halinin o olduğunu sanıyorsun ama o renkler girince işin içine, işte asıl farkı o zaman anlıyorsun. Bilmiyorum yani, inşallah anlıyorsunuzdur. Tat alıyorsunuzdur.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Çocukken arkadaşlar uyumak için yatağıma girdiğimde istediğim her şeyi hayal edebilecek olmak bana çok mutluluk veriyordu. Yani şöyle düşünüyordum. İstediğim her şeyi düşünebilirim şu anda. Hayal gücümün sınırları yok ve saçma saçma şeyler düşünüyordum. Çok da yaratıcı bir şeyler düşünemiyordum herhalde açıkçası. Ya böyle masmavi bir dünya düşündüğümü hatırlıyorum. Çok acayip gökyüzünden geçen, birbirinin içinden geçen dairesel karmakarışık yollar düşündüğümü hatırlıyorum niyeyse. Madem hayal gücünün sınırı yok, bari böyle bir şey düşüneyim. Aslında şimdi düşünüyorum da bir nevi yaşıyor olmanın mutluluğuydu bu galiba. Bir yaşam sevinciydi. İçim içime sığmazdım. Yani böyle gece gece battaniyenin altında durduk yere mutlu mutlu yatardım yani. Şimdi bunları hatırlayınca şu geldi aklıma bir de. Hani böyle çocuklar kolay kolay uyumak istemezler ya. Şımarırlar falan, böyle şarkılar söylerler, saçma saçma komik komik şeyler söylerler filan. Belki de çocukları uyutmayan bir yaşam sevinci oluyor içlerinde arkadaşlar. Belki de bendeki de oydum. Ama eğer böyle bir şey varsa, böyle bir yaşam sevinci varsa bu tabii ki sadece çocuklarda olan bir şey değildir herhalde. Çocuklarda belki henüz %100'dür, şarjları fulldür yani. Belki hani büyüdükçe o %100'den birazcık düşüyordur da daha kolay uyuyabiliyoruzdur filan gibi.
1: Tuncay Saran Show.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin bir söz bulup seni

Greenland, yani Türkçesi Son Sığınak diye bir film izledik arkadaşlar. Ben bu filmin fragmanını izlemiştim bir süre önce ve çok etkilenmiştim, çok beğenmiştim yani. Yükselmiştim, heyecanlanmıştım. Daha o günden filmi yazmıştım yani aklıma, böyle izleyeceğim seni bir gün diye. Neyse, dün aklıma geldi, aradım, buldum, izledik ve beğendik. Bu tarz felaket filmlerinden hoşlananlar seveceklerdir arkadaşlar. Greenland, Son Sığınak. Başrol oyuncusu Kral Leonidas'ı canlandıran bir adam vardı ya 300 Spartalı'da, meşhur Gerard Butler, biliyorsunuz. Çoğunuz bilirsiniz diye düşünüyorum. Güzel görsel efektleri olan, güzel bir kuyruklu yıldız felaketi. Dünyaya kuyruklu yıldız çarpacak. Konusu bu. İşte kuyruklu yıldız aslında normalde dünyanın çok yakınlarından geçecek. Gündüz bile parlak bir şekilde görünecek şekilde geçecekmiş. Ama işte yanlış hesaplamalar mı yapılmış, anlayamamışlar mı, ne olmuş bilmiyorum. Göktaşı dünyaya çarpacak yani. İşte bazı seçilmiş insanlar var. Bu seçilmiş insanlar önemli kişiler. İşte mühendisler, doktorlar, şunlar bunlar. Ortalama insanlardan daha üstün yetenekleri olan, meslekleri olan, önemli işleri olan bazı insanları devlet seçmiş, onlara mesaj gönderiyor. Diyor ki sığınaklarımız hazır, buyurun gelin. En fazla bir tane çanta getirebilirsiniz falan. Yanınızda başka kimseyi getiremezsiniz. Sadece siz ve aileniz. İşte film Gerard Butler'ın canlandırdığı karakter ve onun ailesi üzerinden ilerliyor. Onlar seçilmiş kişiler. Ama işte çocuk hasta olduğu için sığınağa alınmıyor. Kronik hastalığı olan bir birey varsa sığınak haklarını kaybediyorlar falan. Bu arada her yere göktaşının küçük parçaları düşmeye başlıyor. Patlamalar, çatlamalar, yangınlar, işte şok dalgaları falan. Güzel görsel efektler var. Ondan sonra bu arada onların bu mücadelesini anlatıyor film. Sığınağa kabul edilmiyorlar, birbirlerini kaybediyorlar, çocuklarını kaybediyorlar falan. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan. Sonunu anlatmayayım. Sığınağa ulaşma çabalarını anlatıyor. Hayatta kalma çabalarını anlatıyor. Bu arada göktaşının o en büyük parçası, ana parçası çok büyük bir kütle. İşte geçmişte dinozorların yok olmasına sebebiyet veren göktaşından bilmem kaç kat büyükmüş. Avrupa ile Afrika arasında bir yere çarpacakmış. Anında Avrupa'daki yaşamın %75'i yok olacakmış. İşte bütün dünyayı kara bulutlar kaplayacakmış. Post apokaliptik acayip bir felaket durumuyla karşı karşıya dünya. Ondan sonra işte bu tam o esnada sığınakta olmaları gerekiyor. Yerin bilmem kaç kilometre altında. Böyle bir film. Biz beğendik. Klişe bulanlar olmuş yorumlara şöyle bir baktım ama abi felaket filminden ne bekliyorsan onu veriyorsan işte yani bilmiyorum. Klişe olabilir belki bazı şeyler ama ne bileyim izlerken çok klişe dediğim bir şey olmadı açıkçası. Varsa da bilmiyorum, ben fark etmedim yani. Keyifli izledim açıkçası. Güzel görsel efektler. Olayın içine çekti beni film açıkçası. Yani böyle bir şey olsa böyle şeyler yaşanır yani bilmiyorum, böyle olurdu diye düşündüm. Etkilendim açıkçası, güzeldi. Hatta klişenin tam tersi, mesela devletin bu seçilmiş kişilere mesaj göndermesi. Bu olay mesela bana çok farklı geldi. Klişenin tam tersi benim hoşuma gitti. Eli yüzü düzgün güzel bir felaket filmi yapılmış. Yani yapılan her felaket filminin daha önce yapılanlardan çok farklı, devrimsel bir film olmasına gerek yok ki yani. Sana keyif versin, güzel bir felaket filmi olsun. Budur. Budur. Bu kadar. Tavsiyemdir. Greenland, yani Son Sığınak.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Biba Bebe.
1: O ben.
0: Hoş geldin. Hoş aşkım.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

0: Süper.
1: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Güzel bir perşembe gününden herkese selamlar efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Ben Nurgün, tam 2 saat boyunca yine sizi şöyle geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkaracağım. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

neden bahsedeceğiz? Efendim bugün gelin hep beraber mahalle bakkalının defterinden bahsedelim. Mahalle bakkalının defteri sadece bir muhasebe defteri değildi mesela o dönemlerde. İçinde güven vardı, sadakat vardı, mahallenin kalbi vardı. Annem yazdır dedi derdik. O da hiç sorgulamadan deftere not düşerdi. Para yoksa da olurdu. Çünkü o zamanlar para ikinci plandaydı. İnsanlık öndeydi. İşte bugün o günlerden bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkı sonrasında geliyorum.

0: Hakim ol.
1: Şşt, şşt, sakin ol.
2: Efendim, eskiden bakkala gidip yazdırabilir miyim dediniz mi? Bakkal şöyle bir bakardı. Annen bilsin yeter. Çünkü o defterde borçtan çok mahallenin itibarı yazardı. Kimse kimseyi üzmezdi. O cümleyle büyüdük biz. Annemiz bilsin yeter. Yetiyor zaten. Şimdi kredi kartları var ama o zaman annemizin sözü yeterdi.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

sevgili dinleyenler, eskiden veresiye defteri yumuşak kaplı kalınca bir defterdi. Sayfaları buruş buruş, bazen üzerine gazoz dökülmüş, bazen salça lekesi. Ama her satırında bir evin mutfağı olan bir defterdi. Süt, ekmek, margarin, yumurta. Hayatın özüydü o defter. Mahalledeki kim ne yiyorsa o sayfalarda belliydi.

0: yemelerden, içmelerden kesilirim yar.
1: Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, veresiye defterlerinden bahsediyoruz sizlere bugün. Defterin sayfası herkese açılmazdı mesela. Bakkal herkesin önünde defteri açmazdı. Gizli bir hazine gibi saklardı. Utanmasın kimse diye. Çünkü o zamanlar borç değil, mahcubiyet taşınırdı. Şimdi ekranlardan herkesin borcu ortada. Ama o zaman bir bakkal seni senden iyi korurdu. Defter açıktı ama yürek de öyleydi.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

Sevgili dinleyenler, eskiden cebimizde bir kuruş yoktu bazen. Ama annelerimiz git bakkalda dik yumurta al yazı versin derdi. Biz de başımız dik giderdik. Çünkü o bakkal sadece mal satmazdı. Aynı zamanda saygı verirdi. Borçlu olsak da ezilmezdik. Şimdi cebimiz dolu ama sanırım o gururlu güven eksik.

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Eskiden mahalle bakkallarında olan veresiye defterlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. O bakkallarda sadece veresiye defteri yoktu. Bakkalın hafızası da vardı. Çocukların sevdiklerini bilirdi. Mesela ben şekerli sakız severdim, kardeşim limonlu gazoz. O bakkal bunları mutlaka bilirdi. Her çocuk bakkala girdiğinde senin favorin bu der gibi uzatırdı. Kasiyer değildi, algoritma değildi, mahalle belliydi. Şimdi sizin için önerilenler çıkıyor ekranlara ama hiçbir bakkal önerisi kadar içten değil maalesef.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

sıra geldi bayram harçlığıyla borç kapatmaya. Efendim, bayramda el öpüp harçlık toplanınca ilk iş bakkala gidilirdi. Annem şu kadar borç var düşsün derdi. Bakkal defteri açar gülümserdi. Hayırla geldiğin gibi hayırla çıktın derdi. Borç bitince sanki yük kalkardı omuzlardan. O defter kapanmazdı ama her kapanan sayfada bir dua olurdu.

Eskiden temizlik günleri tabii ki müziksiz olmazdı. Radyoda Sezen Çalar, arkada annelerimizin sesi ona eşlik ederdi. Temizlik ilerledikçe müzik de değişirdi. O gün evi süpürürdük ama aslında sanırım dertleri de süpürürdük. Müzik temizlik gününün molasıydı. Şimdi o radyolar sustu belki ama hatıralar hala içimizde bir yerlerde canlı.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Sevgili dinleyenler, eskiden insanların borcu vardı ama hesapları temizdi. Kimse borcunu inkar etmezdi. Unutan olurdu, bakkal hatırlatırdı. Geçen hafta iki çay bir simit. Kimse utanmazdı. Çünkü dürüstlük zaten evin zeminiydi. Herkesin borcu vardı ama kimsenin namusu kirlenmezdi. O defter temiz insanların izini tutardı çünkü.

Sevgili dinleyenler, bugün mahalle bakkalının defterine doğru bir yolculuğa çıktık. Mahalle bakkalının defteri artık yok ama inanın ruha hala bizde. Şimdi marketler var, fişler uzun, insanlar sessiz. Veresiye defteri yok belki ama o ruh, o sıcaklık hala içimizde bir yerlerde yaşamakta. Her alışverişte göz arıyor ama bakkalın göz teması bulunamıyor. Mahalle bakkalının defteri kapanmış olabilir ama biz o sayfaları bence hala kalbimizde taşıyoruz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69.

0: 42 81 93 87 Adres: Gümülcine, Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: bugünlük bize...
1: Radyo City sunar. Saat 22.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
3: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531-200-750. Tekrar ediyorum. 2531-200-750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
4: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
5: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-562-58-30. Faks numarası 253-10-22490.
4: Perosum bilirsin.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz?

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanalına TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yenilenen Peros

0: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Eros'um bilirsin.

0: Chaperis Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.